Her ne kadar din adamları gelin sizinle ihlasla bir namaz kılalım tarzında bir şeyleri her zaman söylerlerse de realitede de ihlasla kıldıklarını zannettikleri namaz kendileri ihlas sahibi olmadıkça bir hüküm ifade etmez. İhlas sahibi olmayı içten bir büyük istek duymak olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii böyle bir sonuçta Kur'an-ı Kerim'imize çok uygun değil. Öyleyse ihlas nedir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Halis, saf, katışıksız demek. Muhlis de halis olan, saf ve katışıksız olan manasına geliyor. Nesi saf olan, nesi katışıksız olan? Kalbi sevgili kardeşlerim. Kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan birisi ancak ulul elbab makamını yaşar, arkadan da ihlas makamının sahibi olur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, İslam merdiveninde acaba ihlasın yeri neresidir? Sondan bir evvelki makamı ifade eder. 27. basamakta ulaşılan bir merhaledir. Gelin başından itibaren kısaca ihlasın nerede olduğuna bakalım. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanların olayları değerlendirip tavırlarını ortaya koymaları söz konusudur. Hangi açıdan? Çünkü Allah-u Teala bütün insanları her sene bir iki defa fitnelerle, bir iki defa imtihan eder. Başlarına getiren, başlarına gelen musibetler olarak değerlendiriyor Allah-u Teala bunu. Musibetlerle imtihan eder. İnsanlar da tavırlarını ortaya koyarlar. Konunun burası önemli. Bu tavır ya Allah'a isyan şeklinde tecelli eder ya da kişinin ve muhakkak ki böyle bir musibetten sonra Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde kişinin ya Rabbi ben muhakkak ki Allah içinim mutlaka Allah'a ulaşacağım demesi söz konusu. Böyle diyenler onlar musibetlere tahammül edenlerdir. Allah Teala diyor ki onlara rahmet ve salavat Rablerinden ulaşır diyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olduğunuz zaman güzellikleri yerli yerine oturtun. İhlas makamı öyle bir makamdır ki ancak böyle söyleyen bir kişi biz muhakkak Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bir kişi işte o ihlas makamının ulaşılabileceği bir statünün
başlangıcını ifade eden bir noktadadır. Allah Teala onları seçmiştir. Onlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sevgili kardeşlerim. Kim böyle bir istikamette başka insanları men ediyorsa o kişi ikinci basamakta ebediyen kalır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. Üçüncü basamağa kim ulaşır? İkinci basamakta insanlar, bu söylediğimiz grup hariç, büyük kısmı insanların %90'dan fazlası seçilirler. O seçilenlerden de %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla devreye girer. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra olaylar ard arda gelecektir. Sonra Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Ve bu tecelli kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören hale getirir. Beşinci basamak. İşiten hale getirir. Altıncı basamak. Ve idrak eden hale getirir. Yedinci basamak. O kişi bir ölüydü Allah'a göre ama Allah'a ulaşmayı dileyince dirildi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 8. basamaktaki olay şöyle ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Femen yumin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbine ulaşır. 9. basamakta o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir nur yolu açar Allah Teala. Diyor ki En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmesi için o kişiyi hazır hale getirir. İşte 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Peki 10. basamakta ne oluyor? 10. basamakta o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen Rahmet-i Fazl isimli iki nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama bu iki nurdan fazıllar o kalbe giremiyor. Fazlın kalbe girip de yerleşebilmesi için mutlaka kalbe iman yazılması lazım. Henüz kalbe iman yazılmamıştır. Ve rahmet nuru %1 derken %2 nispetinde kalbe sızar ve sona erer. %2'den fazla kimsenin kalbi rahmeti alamaz. %2 rahmette kişi kalır. Sonra ne olur? Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikirle nefsinin kalbi bir yeni noktaya ulaşır. Kişinin yaptığı zikir onu yeni bir noktaya ulaşır. %2'yi bulduğu zaman nefsinin kalbindeki rahmet nurları bu kişi huşuya ulaşır.
o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla, haktan inen şeyle, nurla o kişinin huşiye ulaşması zamanı gelmedi mi diyor. İşte bu nurlar yüzdeki rahmet nurunu oluşturduğunda o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Huşu sahibi olmuştur. Bir hakkı doğar. Huşu sahiplerinin Allah'tan mürşitlerini sormasını Allah Teala uygun görüyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah'tan sormamız isteniyor. Allah Teala'dan sorar. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan almıştır. Bu noktada ise 7 tane nimet alacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin içine iman yazılır. Günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. 1'e 700'e kadar da yükseltecektir. Nefs, zikir sebebiyle Allah'tan gelen fazılların o kişinin kalbine yerleşmesi sebebiyle yavaş yavaş tezkiye olmaya başlar. Gelen fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesiyle ters manyetik alan sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar, o kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesi onu çekip kendine bağlar. Ve böylece kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte böyle bir dolumda ilk %7 nur birikiminde kişinin ruhu birinci gök katına yükselir, vücudundan ayrılır. Devrin imamın ruhu başına geldiği zaman, başının üzerine gelip yerleştiği zaman o ruh vücuttan ayrılarak Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Kendisine tebliğ yapılmış olur. Rabbine geri dön diye. Ve ruh zemin kattan ayrılır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre ermeder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için böyle olmaz. Onlar hariç diyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i devameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامِتِ diyor. Allah Teala o levame nefse kasem ederim. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah Teala. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. İşte sözünü ettiğimiz ihlas makamı kişinin nefs tasfiyesine ulaştığı zaman, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinin kalbi %2'si rahmet, %98'i fazl olmak üzere %100 nurlarla dolduğu zaman hedefe ulaşılan bir vetiredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü gök katına o kişinin ulaşabilmesi için nefsinin, kalbinin mutmain olması lazım.
Rahat 28'de diyor ki Allah Teala ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin, agah olun ki nefslerin kalbi Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olma noktasında kişi Allah'ın verdiği her şeye duyumla bakıyor. Ve mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresi 27, 28, 29. ayetler. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte kişi Allah'tan razı oluyor, beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor, kişinin ruhu altıncı gök katında. Yedinci gök katında ise tezkiye olayı var. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Bu ikinci felahtır. Birinci felahta kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. İkinci felahta mürşidine ulaşmıştır. Ve de nefsini tezkiye ettiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 tane %7 fazıl %49 eder olunca %51'e ulaştığı noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve kişi bir felah kademesinde, üçüncü felah kademesinde ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Peki kişi muhlis olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artırmalıdır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye verdiği söz tamamlanmıştır. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah Teala diyor ki Rad suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o bıraktıklarından, dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. O kişi felaha erer. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekâli nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi muhlis olmuş mudur? Hayır. Ama hidayete ermiştir. Hidayet
ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi hidayete ermiştir ama muhlis olmamıştır. Muhlis olabilmesi için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması gerekir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet nurları henüz sadece %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayımız tabii burada bitmedi. Fenomen devam ediyor. Gelişmeler de devam ediyor. Kişi zikrini daha çok arttırıyor. Zikri daha çok arttığı zaman kişinin manevi gelişmesi de artıyor. Nefsinin kalbinde %51 nur oluşmasında ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. Hemen arkasından yok olur ama yeni bir basamak oluşmuştur. 22. basamak. Bundan sonra o kişinin Allah'ın zatında yok olan ruhu Allah-u Teala tarafından indi ilahiye geri gönderilir. Allah'ta yok olduktan sonra geri gelen bu ruh artık oranın mekanının sahibi olur. Bu tarzdaki ruhların orada gölgesi görülmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ruhun Allah'ın zatından tekrar çıkarılıp indi ilahide huzur namazının saflarına ilave edilmesi, ona bir altın taht verilmesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğincedir. Onlara Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Teslim yurdu vardır diyor. Kendisine verilen altın taht boşlukta durur ve bunun hedefe ulaşan herkese altın bir taht Allah Teala hediye eder ve o kişinin ruhu namazın dışındaki zamanlarda o tahtta bulunur ama 7 vakit namaza mutlaka hep ait olduğu yerde iştirak eder. Saflar hiç değişmez normal standartlarda. Ne zaman ilave gelirse 10'arlık saflardan herhangi birisine, o zaman bir kişi bir sonraki safa geçer ve böylece sona kadar devam eder olay. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında ifna oldu ruh, tekrar çıktı. Burası beka makamıdır. Allah'ın indinde baki olmak, Allah'ın katında baki olmak. 22. basamak. Sonra kişi 23. basamakta zühd sahibi olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye taşarsa, o zaman o kişi zühd sahibi olur. Peki daha ötesi, nefsinin kalbindeki kişinin %61 nur birikiminde kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamında sahibidir.
Züht makamında bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkar. %71'e ulaştığı zaman bu nurlar o kişi bulunduğu makamdan züht makamına ulaşır. Züht makamının nefs kalbindeki nur birikimi %71 ile 81 arasındadır. Her gün kişi mutlaka 12 saatten fazla zikir yapar. Bu demektir ki o kişi zikir yaptığı süreç 12 saatten fazla olduğu için Allah için harcadığı zaman kendisi için harcadığı zamandan aşkındır, daha ötededir, daha fazladır. Bu sebeple kişi zikirsizliğe karşı züht makamının sahibi olmuştur. İsbat etmiştir ki Allah Teala'ya her gün o kişi Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor ki günün yarısından daha fazlasında Allah için yaşıyor, zikirle yaşıyor. Ve ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Ve fizik vücudun tesliminden sonra zikri daha hızlı bir şekilde artmaya başlar. Öyle ki bir gün bu kişi daimi zikre ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulul erbab olur. Daimi zikrin sahibi olur. Muhlis olmuş mudur? Hayır, muhlis olmamıştır daha. Burada o kişinin nefsinin kalbine bakıyoruz. Kişinin zikri daimi zikre ulaşmış. O zaman ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah-u Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul-elbab makamında o kişi 7 tane özelliğin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbine hiç afet kalmamıştır. Kalp kulağı açılmıştır, kalp gözü açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, Allah'la her an konuşur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hakem veya hakim olarak görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için doğruyu ifade eder. Hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bir hususu gerçekleştirir. Burada o kişi için o ayetin 28 tane basamaktan hangisiyle alakalı olduğu neticesine bu kişi bir anda ulaşır. Allah'tan sorarak konuyu da perçinler. Ulul-elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu görünür, gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Bundan sonraki makam, konumuz olan ihlas makamıdır.
İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. İhlas makamında o kişiye birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları gösterilir. Tamamı gösterilir. Ve bu kişi bir seher vakti Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. Ve Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamından öteye geçecektir. Tövbe-i Nasuh ihlas makamının son noktasıdır. Salah makamına geçen bu kişi nin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah onun iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle ulaştırır. İşte 28 basamaklık bir dizayn bu standartlarda. Öyleyse muhlis olan bir kişi kimdir? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişinin bir talep üzere muhlis olduğunu ifade ediyor. O kişinin hanif olarak ihlas makamına ulaştığını söylüyor. Allah Teala kalbini muhlis kılarak hanifler olarak hünefaya kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Muhlisine, lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Muhlisler olarak onun Allah'ın dininde hanif kişiler olarak, hanif dininin mensupları olarak kalplerinin nurla dolduğunu ifade ediyor Allah Teala. İşte burası muhlislerin bulunduğu yerdir. Muhlis halis olan demek. Nefsinin kalbi halis olan kişi. Bu kişi ne olmuştur? Bu kişi Allah'ın dininde halis olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlenmiştir. Yeter mi? Yetmez. Bu temizlenme boyunca o kişinin Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katını, cehennem katlarını görmesi söz konusudur. Bir de zemin kattaki derin imamının dergahını görmesi söz konusudur. Burası sıfır kottur. Sıfır kotun altında 7 tane eksi kot var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. cehennem katları. İhlas makamında ise 1. gök katı, 2. gök katı, 3. 4. 5. 6. 7. gök katları ve nihayet sitesinin müntaha gösterilir. Sevgili kardeşlerim, evvela zemin katın muhtevasından yükselen insanlar, insan ruhları 1. gök katına ulaşır. Orada bir meydanda, otlar üzerindeki seccadelerde secde edilir sadece. Sonra 2. gök katına çıkılır. Orada suvarılma havuzlarında insan ruhları suvarılır. Zulmet derileri alınır. Havuzlarda suvarılırlar. Yani sarımsı
renkte olan şeffaf bir havuzda ki elbiseler, ipek elbiseler giyerler, hiç ıslanmaz. Ama onlar başlarından itibaren belki 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıya kadar o sıvının dolduğu bir yerde bir süre kalırlar. Ve oradaki su arınmayla Allah Teala onların ruhlarına bir şeyler kazandırır. Bundan sonra ne olur? O kişi Allah Teala ikinci gök katını gösterir. Elbap makamının muhtevasında gök katları yoktur. Sadece yer katları vardır. Ama İhlas makamı gök katlarını kapsar. İkinci gök katındaki su arınma havuzlarını gören bu kişi, üçüncü gök katında iki katlı bir mescide ulaşıldığını görür. Burası dışarıdan bir köşk manzarası arz eder. Ama içinde iki katlı bir, iki katlı da insanların ruhlarının ulaştığı bir secde olayı tahakkuk eder. Ve bundan sonra oradan ayrılan daha üst kata kadar çıkacak olan ruhlar ayrılırlar. Mehenk menfezine ulaşırlar. Mehenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata, yani Beyt-ül Makdes'in aslına bağlayan bir madeni silindirdir. İçi boştur. Üçüncü kattan dördüncü gök katına kadar sonsuz bir uzunluktadır. Ve mehenk menfezine giren sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Arkasından gelen onun altında hareket eder. Onun arkasından gelen ikincinin de altında hareket eder. Hiçbirinin ayakları diğerinin başına değmez. Ve ulaşan dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslında secdeye girer, saflar teşkil edilir, secde edilir. Bu secde oradan tabandan yükselmekle noktalanır. Gene ruhlar bu Beyt-ül Haram'ın aslından, Beyt-ül Makdes'in aslından, Beyt-ül Haram'ın aslına, yani beşinci gök katına ulaşırlar. Dünya üzerindeki Kabe, oradakinin benzeri bir yapının sahibidir. Beyt-ül Haram'ın aslı, beşinci gök katındadır. Bu da gösterilir Ulu'l-Elbab makamının sahiplerine. Başka ne gösterilir? Bu kişi bir sonraki katı da görecektir. Altıncı gök katını. Burası insanların nurlandığı, sıbkatullah olduğu, Allah'ın boyasıyla yüzlerinin ve ellerinin boyandığı çok açık yeşil ve beyaz bir renktir. Ama bu beyaz tam bir beyaz değildir. Çok açık yeşil bir hüviyeti vardır. Beyaz gibi bir yeşil. Fosfor yeşili gibi açık bir yeşil. İşte bu noktaya ulaşan kişiye hilat giydirilir. Ve Cebrail Aleyhisselam tarafından hilat giydirilir ve onun ruhu bu altıncı kattan yedinci kata yükselir.
Altıncı katta nur kalıbı, buz kalıbına benzeyen bir nur kalıbından devamlı açık yeşilimsi beyaz bir nur sızar ve etrafı aydınlatır. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır ama altıncı gök katı karanlıktır. Sadece orası aydınlıktır, o nurun olduğu kesim aydınlıktır ve İhlas makamının sahibi onun kapısının her girenle şekil değiştirdiğini görür. Bu sıbkatullah olmama haline giriş bütün girenler tarafından kapının şekli tam giren kişinin süliyetini alır. Böylece uzun boylu birinden sonra kısa boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak küçülecektir. Ondan sonra uzun boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak büyüyecektir. Son geçenin izini taşıyacaktır. İşte ihlas makamının sahibi bu katı da görendir. Ve yedinci katın yedi alemini de Allah-u Teala ona gösterecektir. İhlas makamının sahibi Sitre-i Münteha'ya kadar olan ve olayları görecektir. Yedinci katın altın kapısından içeriye nasıl girildiğini gösterir Allah-u Teala. Yukarıda birinci alem olan kader hücrelerinde nasıl yan yana durulduğunu, herkesin kader hücresinin kendi önünde öyle yokluğa kadar ulaştığını görür insanlar. Ve de onlardan büyük kısmı yedinci kata dağılmak için harekete geçer. Önce Ümmül Kitab'a ulaşılır. On katlı bir apartman büyüklüğündedir. İhlas makamının sahibi bunu mutlaka görür. Devrin imamının orada bulunduğunu da görür. Devrin imamının çok büyük bir kürsünün sahibi olduğunu görür. O kürsünün sol tarafından, sağ tarafından itibaren 60 kişilik bir grup kürsünün etrafında birer birer oturarak sol tarafına kadar ulaşırlar. Onlara her gün Ümmül Kitap'ta Devrin İmamı dersler verir. Bundan sonraki kesim Kudret Denizi'dir. İhlas makamının sahibi mutlaka Kudret Denizi'nde görür. Oraya her gün dalanları görür. Bundan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'tur. İhlas makamının sahibi mutlaka Makam-ı Mahmud'da görür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görür. Devrin imamının nasıl her gün gelip onunla beraber olduğunu görür. Oradaki müşahitleri görür. Daha sonraki kesim Divan-ı Salihin'dir. Orada Gavs'ın zamanımızın Gavs'ının başkanlığında işlevler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün seyri sülükle, bu seyri sülük vasıtasıyla oraya ulaşır. İşte ihlas sahibi kişi onu da görür. Sonra da zikir hücrelerini görür. Her biri 2 metreden daha yüksek olan ve Allah'ın evliya namzetlerinin, henüz Allah'a ulaşmamış olan evliya namzetlerinin oradaki zikirlerini, her birinin bir cam fanus gibi görünen bu sistem içinde nasıl zikrettiğini görür. Dışarıda oluşturulan hilali görür. Devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa bir üçlü olarak

görmüştür. Bunlar ilaveten bir şey daha görecektir. İndi ilahinin en yüksek noktası olan Sittetül Müntaha'yı görecektir. Sittetül Müntaha'yı gördüğü zaman ihlas makamı sona erer. İhlas makamından salah makamına geçilir. Öyleyse ihlas makamının sahibi olan bu kişi, muhlis olan bir kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe kalbi nurlarla dolan, kalbi müzeyyen olan, %100 zaten Ulu'l-Elbab makamında kalbi %100 afetlerden kurtulmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bundan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur kalbi. Yerlerin melekûtunu görmüştür. Göklerin melekûtunu gördüğü kesim ise ihlas makamıdır. Öyleyse ihlas makamının sahibi öyle bir kişidir ki o daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve buna dayalı olarak o kişinin kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüne Allah-u Teala bütün bunları gösterir. Sonra o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hüküm sahibidir hem de hikmet sahibidir. 7 kat gökleri de, 7. kattaki 7 alemi de görmek şerefine ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bu makamdır. Yani hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım demekle hiç kimse muhlis olamaz. Muhlis olabilmek için bütün bu muhtevayı yaşamak gerekir. Allah-u Teala şeytanla olan konuşmasını diyor ki, sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü muhlisin kalbinde şeytanın igmalarına açık olan bir zerre bile yer yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı ve ihlasın ne olduğunu sizlere açıklamamızı sağladı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

رجعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz, Yüce Allah'ımız bizleri bir defa daha gönül dostlarını bir araya getirdi. Gönül dostları, can dostları, Allah'ın dostları. Sizlere sesleniyorum. Sizler mutluluğu yaşamak üzere cihazlandınız. Onu öğrendiniz. Başkalarına öğretmek üzere öğrendiniz. Bunun için de çok iyi örnek olmanız lazım. Öyle değil mi? Sizler sahabenin bugünkü temsilcilerisiniz. Göreviniz Allah'ın bize verdiği, bizim size ulaştırdığımız nuru başkalarının kalbine ulaştırabilmek. Unutmayın, üzüm üzüme baka baka kararır, nur, nura baka baka nurlanır. Öyleyse karanlık ya karanlıkla karşılaşacak, daha çok kararacak ya da nurla karşılaşacak. Ama kıyısından köşesinden onda da nurlanma başlayacak. Nurlanma başladıktan sonra ise sonuca doğru adım adım yürümek söz konusudur. Nurlanmak kalbinizin nurlanması sevgili kardeşlerim. Şu kalbiniz var ya, hani şurada bir kalbiniz var. O fizik vücudunuzun kalbi. Bir de aynı yerde nefsinizin kalbi var. İşte o kalp, nefsinizin kalbi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalptir o. Afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, nefret. Bütün bu afetler, 19 grup afet, nefsinizin kalbini tamamen örtmüş durumdadır. Doğumunuzdan itibaren durumunuz budur. Karanlık bir kalple dolaşıyorsunuz. Ve Allah'ın nur pınarlarından size ulaşan o nurlar olmadıkça, o nurlar Allah'ın katından göğsünüze, göğsünüzdeki Allah'ın açtığı yarıktan kalbinize ulaşmadıkça, kalbinizi doldurmadıkça nurlanmış olamazsınız. Hep karanlıklarda yaşayan bir insan olarak kalırsınız. Böyle bir dizaynda nurunuzun artması asıldır. Ne diyor Allah Teala? Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla derler diyor. Neymiş? Önlerinde ve sağlarında nurları olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla. Bu iki nura bir de üçüncü nuru ilave et. Birisi devrin imamının ruhu başlarının üzerinde, onun başının üzerinde de imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru olduğu için o birinci nur. İkincisi Allah Teala onlara salah nurunu veriyor. Salah makamında iki nurla beraber yürüyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Ne zaman ki onların Allah'a iradelerini teslim etmeleri söz konusu oluyor, o zaman Allah Teala onların başlarının üzerine kendi nurlarını, kendi ruhlarını getiriyor. Bir gün ruh dahi mekanı yapmaları mümkün olabilir diye. O zaman nurlar tamamlanıyor. O kişinin başının üzerinde üç tane nur oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O nurları bize gösterdi diye. Öyleyse hayatınız nurlar içinde geçmeli. Daha
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz cehennemden kurtuldunuz. Ama nurlanmadınız. Sonra ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, kim olursa olsun, mürşit olsun, mürşit vekili olsun, cereyanı alan birisinden el aldınız. Aldığınız an devrin imamının ruhu başınız üzerine geldi. Ne oldu? Birinci nurunuz tamamlandı başınız üzerinde. Devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde ne var? Devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. O nur sizleri büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü tuzağından mutlak olarak korur. Hiç kimse sizi hipnoz edemez. Hiç kimse size büyü yapamaz. Büyü yapar ama tesiri olması mümkün değildir. Hiçbir cin size bir kötülükte bulunamaz. Hüddam sizin için geçerli olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren gene onlardan korunursunuz. Henüz başınız üzerinde devrin imamının ruhu yok. Ama o zaman size bir büyü yapıldığı zaman bize ait olan bir eşya size pozitif sonuç oluşturur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Sevgili kardeşlerim, ama ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, cereyan aldınız, başınız üzerinde devrin imamının ruhu oluştu, o zaman size büyü de yapılamaz, hüddam da yapılamaz, şeytanın hiçbir tuzağı sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ama şeytan devamlı içinizden konuşup sizi tuzağına düşürmek istemeye devam edecektir. Bu tesir etmek demek değildir. Tesir etmeye çalışmaktır sadece. Şeytana dikkatle bakın, onu tanıyın. Tanırsanız ne olur? İyi bir kılavuz kazanmış olursunuz. %100 doğruyu söyleyen bir kılavuz, bir şartla ne söylerse tersini yapacaksınız. Çünkü tersi mutlaka doğrudur. Allah neyi emretmişse, iblis size Allah'ın emrini yerine getirmemenizi emreder. Ne yapacaksınız? Tersini yapacaksınız. Emri yerine getireceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek üzereyseniz, ki iblis onu istediği için işlemek üzeresiniz, düşünün. Bu iblis bana bu günahı işlememi emrediyor. Öyleyse ben doğruyu yapacağım, bu günahı işlemiyorum. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiyorum diyorsunuz. İşlemediğiniz an gene kazandınız davayı. Kim size kılavuzluk etti? İblis. İşte marifet, şeytanın negatif gücünü pozitif güç olarak devreye almak. Ne zaman şeytanın söylediğinin tersini yaparsanız mutlaka doğruyu işlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bizim söylediklerimiz var. Bu dizayna dikkatle bakın ki 7000 saatten fazla konuşma yapmışız bugüne kadar sizlerle. Sevgili kardeşlerim, hayır 6700 küsur saat. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Biz giderek daha beyaz oluyoruz. Saçlarımız, sakallarımız daha bir beyazlıyor. Hep ihtiyarlamak, ihtiyarlamak derler de ben gerçekten artık ihtiyar bir adam olmam lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İşte onu hala hissedemiyorum. Acaba bu ihtiyarlık nasıl bir şey? Çok mu perişanım? Halsiz miyim, hissiz miyim? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Yaşlar, seneler çabuk çabuk devriliyor. İşte bir ömür. 28 yılı sizlerle beraber geçen Allah'ın dergahını kurma emrini aldıktan sonraki 28 yıl.
Ne çabuk geçiyor zaman değil mi sevgili kardeşlerim? Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biliyor musunuz? Biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Neden biliyor musunuz? Kendimize ayıracak olan vaktimiz hiç yok. Hep sizin için varız. Ya bir telefonunuza cevap veriyoruz, ya bilgisayardaki bize ulaştırdığınız mesajlara, ya yine telefonda sabaha kadar biriken, gecenin ikisinden sonra sabaha kadar, üçünden sonra sabaha kadar biriken telefonlar, çünkü ondan evvel zaten oradayız. Ve onun dışında ya namaz kılmak, camide namaz kıldırmak, ya bu konuşmaları yapmak, ya da bunun ötesindeki boş devre mi düşünüyorsunuz? O yok. O devrede de sizden gelen yazılı e-maillere cevap veriyoruz ki size tekrar ulaşsınlar diye. İşte bunun için mutluyuz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Onun ihtiyacını da duymuyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her anımız sizlerle beraber geçiyor. Sizin için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'ın bize verdiği emir bu istikamette. Öyleyse hadi bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Hadi gelin. Allah'ın bize enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bu güzelliği paylaşalım sizinle. Bir olmak, beraber olmak, Allah ile birlikte olmak, sizlerle birlikte olmak. Her şey öylesine güzel ki. Ama netice itibariyle bu sadece kelimelere dökülüyor. Anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Kelimelere ne kadar dökülse, hangi kelimeyi kullansanız anlatamazsınız. Yaşadığınız başka şeydir. Anlatabildiğiniz sadece kelimelerin çevrildiği bir alanı kaplar. Oysaki yaşadığınız sonsuzluktur. Bunu da anlatabilmek zor. Öyleyse ne diye uğraşıyoruz ki anlatacağız diye. Biz size güzellikleri anlatırız. Siz de anlarsınız. Arif olan anlar. Öyle diyor bizim atalarımız. Arif olan anlar. İşte Allah'ın bizi vazifelendirdiği olay sizleri arifler standardına ulaştırmak. Kimdir arif? Urfun. İrfanın sahibi. Ne zaman irfan vardır? İlim ne zaman irfana dönüşür? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, üçüncü basamaktasınız. Birinci basamakta olayları yaşamışsınızdır. İkinci basamakta değerlendirmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız ve cehenneme gideceksiniz. Peki dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Derhal Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah gözünüzdeki icab-ı mestureyi, görme hastanızdaki işareti alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı, işitme hastanızın üzerindeki mührü alıyor. Kalbinizdeki ikindeti, kalbinizin idrak hastasındaki kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ikindeti alıyor. Yani idraksizliğe sebebiyet veren, idraki önleyen ilahi kompütür. Ve yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir müessese. Muhbit oluyorsunuz. İdrak edebilen birisiniz artık.
Neredesiniz? Yedinci basamaktasınız. Neredesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz artık kör, sağır ve dilsiz değilsiniz. Gören, işiten, bilensiniz. Bir başka ifadeyle kendilerine ilim verilmeye başlayanlarsınız. İlmel yakin kademesinin başlangıç noktası burasıdır. Devam ediyor ilmel yakin. Neyle devam ediyor? Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın göğsünüzden kalbiniz göğsünüzü yarıyor Allah Teala ve İslam'a açıyor. Ondan sonra Allah'a teslim olmanız mümkün. Hiç kimse göğsü yarılmadan Allah'a teslim olamaz. Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdehu yeşra sadrehu lil İslam." Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Nasıl? Göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmak için kişinin göğsünü yarar ve açar. Açmazsa hiç kimse İslam olamaz. Ben İslam'ım diyenlere atfolunur. Kur'an'ı bilmeden sizin söylediğiniz her şey asılsızdır. İslam olmak nüfus kağıdınızda İslam yazıyor diye gerçekleşmez. Ben bir İslam anne babadan doğdum demeniz de bir şey ifade etmez. Onların da nüfus kağıtlarında İslam olduğu için İslam olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle İslam olunmaz. İslam olmak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ancak ondan sonra tam 14. basamakta Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Ama 10. basamak göğsünüzün yarıldığı, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açıldığı, İslam olmak için hazır hale getirildiğiniz yerdir. İlmel yakin devam ediyor size ilim. Verilmeye başlamış. Kendilerine ilim verilenlersiniz. Artık kalp gözünüz, kalp kulağınız, gözleriniz, işitme hassınız çalışmaya başladığı zaman siz artık kendisine ilim verilmeye başlamış birisiniz. İlmel yakin hudutların içindesiniz. Ve kalbinizin açılmasıyla beraber zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama kalbinize rahmet nurları giremiyor. Affedersiniz, fazıllar giremiyor. Sadece rahmet nurları giriyor. Ve nefsinizin kalbi %2 rahmet nuruyla doluyor. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet nuru yerleşmiş durumda. Bu sizin huşuya ulaştığınızı gösterir. Bunun manası ise hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak hakkını elde etmeniz. Kılıyorsunuz ve Allah Teala sizin mutlaka seveceğiniz bir mürşidi size gösteriyor. Dikkat edin. Sizin seveceğiniz bir mürşid. Çünkü mürşid sevgisini Allah verir. Dikkat edin. Bu Rabbani bir sevgidir. Kişisel değildir. Sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan herkes mürşidini sever. Bu sevgi Allah mahreçlidir. Oradan geçerek size ulaşır. Bizden de gene Allah'tan geçerek Allah'tan size ulaşır. Ve katlanarak gelir iki tarafa da.
Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşmıştır. Hacet namazını sorduktan sonra Allah'ın emrini göstermiştir. Mutlaka gösterir. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyerek bu söylediğim standartların sahibi olan herkese huşuya ulaştığı zaman kapılar açılır. Allah onlara gösterir. Ve o kişi mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine karşı sevgi duyar. Eğer sevgi duymuyorsa orada bir yanlışlık vardır. O zanna dayalı olarak birisine gitmiştir, tabi olmuştur ama kalbinde sevgi hâlesi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde mutlu olmamak, Allah'ın kanunlarında mümkün değil. İşte asırlar boyunca İslam alemi içinde tasavvufla onun dışındaki kesim birbirinden farklı şeyler söylemişler. Çünkü tasavvufun dışındaki kesim Kur'an'ın bütününü hiç öğrenememiş. Ancak şimdi öğreniyorlar. Ancak şimdi bizim onlara gönderdiğimiz ihtarlarla öğreniyorlar. Tasavvufun bütün Kur'an'ı kapsadığını ama kendi ilim ve tatbikatlarının Kur'an'ın faydasız olan kesimini ihata ettiğini, asli unsurlardan eksik bir din tatbikatı içinde olduklarını daha yeni öğreniyorlar din adamları. Onun için bu devre hidayet devri diyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet Kur'an'ın bütünüdür. Hidayet ruhu, hidayet fizik vücudu, hidayet nefsi, hidayet iradeyi Allah'a teslim etmektir. Dört tane teslim ve hidayetin yedi safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öyle bir kalbi sevgiyle seviyoruz ki, diyorum ya, anlatılamaz ki, kelimeler yetmez. Çünkü sizleri bize Allah sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın hayatımızın her saniyesinde devrede olduğu bir sonsuz mutluluğu yaşatıyor Allah-u Teala bize. Her an bizimle biledir. İşte bu Osmanlı tabiri. Lalası yani mürşidi Yavuz Sultan Selim'e Şirpençe'den, rahmetli olmak üzere Yavuz Sultan Selim diyor ki, Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. O da diyor ki, ya siz kiminle bile olduğumuzu sanırsınız, zannediyordunuz. Kiminle birlikte olduğumuzu. Sevgili kardeşlerim, nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Hepiniz bu sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah'a yaklaştıkça ufuklar aydınlanır, karanlıklar aşağılarda kalır. Ve bir mutlu dünyanın insanı olursunuz, şartlar ne olursa olsun. Neden öyle söylüyoruz? İşte insan için şartların en kötü olduğu yer neresi olabilir? Mesela hapishane. Girdik,
3 ay tutuklu kaldık. Bizi mahkum edemediler bir suç söz konusu olmadığı için. Ama tutuklu kaldık. Gerçek bir cezaevinde mahkumlarla birlikte tutuklular da vardı, biz benim gibi olanlar da vardı. Ama büyük kesim mahkumdu. Yani suçları işlemişler ve oraya girmişlerdi. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hayatımızın en güzel günlerinden bir kısmını da orada geçirdik. Oradaki insanların bize ne kadar ihtiyacı varmış biliyor musunuz? Allah'ın bir lütfu olarak o devredeki orada bulunan Diyanet İşleri'nden vazifeli olan kardeşimiz de öylesine tasavvufa düşkün, öylesine Allah dostu bir kardeşimizdi ki mütemadiyen onlara hep Allah'ı anlattık. Çok sayıda insan aramıza katıldı. Allah'ın dostu olmak şerefine erdi. Bizi orada yerlere göklere koyamadılar. Çok büyük bir saygı olayı tahakkuk etti sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz hapishaneler Medrese-i Yusufiye olarak geçerler. Hazreti Yusuf orada birçok insana Allah'ı anlatmış. Hazreti Yusuf'un medresesi bildiğiniz gibi hapishanedir. Sevgili kardeşlerim, sonra mı? O kadar değil. Delilerle de beraber kaldık. Belki kısa bir süre, belki bir ay, belki 15 gün. Ne kadar olduğunu da şimdi unuttum ama çok kısa bir süreydi. O orada olan kardeşlerimiz bir her gün haplar alıyorlarmış küçük küçük. Biz onlara tasavvufu öğrettik. O gece el öptüler hepsi. Namaza başladık. 3 gün sonra bunların hapa falan ihtiyacı kalmadı. Doktorlar gelip bana soruyorlar, ya sen bu adamlara ne yaptın böyle? Bunlar her gün hap alıyorlardı. Artık hap falan almıyorlar. Orada hap dediğimiz zaman sakın hani o zannettiğiniz hap diyorlar ya, insanları böyle uyutan bir şeyler var. Öyle değil. Onları teskin edici haplar alıyorlarmış. Bütün delilere verdikleri bir şeylermiş bunlar. Hamdolsun ki bize kimse hap teklifinde bulunmadı. Ve 3 gün sonra doktorun biri geldi. Yahu dedi, sen dedi bunlara ne yaptın dedi. Bunlar dedi artık hap falan almıyorlar. Vaziyetleri de düzeldi hepsinin. Ne oluyor bunlara? Biz dedik, biz bir şey yapmadık. Yapan o. Sevgili kardeşlerim, yani sonra mı? Sonra akıllı olduğumuzu tespit ettiler. En sonunda asıl büyük heyet, biliyorsunuz, Adli Tıp'ın gerçek bir 13 kişiden oluşan bir heyeti var. En sonunda o heyet bizi yoklamadan geçirdi. Ve de bu insanların müştereken verdikleri karar, aklımızın başında olduğu, cezai ehliyete tam sahip olduğumuz, bizim hakkımızda yazılanların da sadece doktorların zanları olduğu ifade edilen bir rapor çıktı orada. Oradaki bütün yetkililerin imzasıyla. Neyse, işliyse aklandık akıl açısından. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, yoksa hafif deli olabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olduğum zaman öyle bir mutluluğu yaşıyorum ki ayaklarım yere değmiyor. Aslında bir anlatabilsem size ama söylüyorum ki kelimeler yetmiyor. Size hep tarif ettim. 1. gök katında ne olur, 2. gök katında ne olur, 3., 4., 5., 6., 7. gök katında ne olur, 7 katın 7 tane ayrı aleminde neler var? Burada Allah'a doğru İzzet-i Mütad'ın öteye nasıl yolculuk yapılır? Allah'ın zatında kaybolmak nedir? Ondan sonra da fena makamının, beka makamının, züht makamının, muhsinler makamının
İhlas makamının, irşada ulaşmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin bu iki muhteva salah makamının içerisinde bütün detaylarını, bütün manevi görüntülerini hepsini size verdik. Yok katlarının birinci katında nasıl bir secde yapılır? İkinci katındaki suvarılma havuzları nedir? Üçüncü kattaki iki katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi, yani o silindir, madeni silindirin içinden sonsuz hızla uçarak dördüncü kata ulaşmak, Beytül Haram, Beytül Makdes'in içinde dördüncü katta namaz, Beytül Haram'ın aslında beşinci gök katında namaz, altıncı katında Allah'ın boyasıyla boyanmak, sonra yedinci katta altın kapıya ulaşıp o kapıdan içeri girmek, Sırat-ı Müstakim'in, Tarık-ı Müstakim'in sona ermesi, Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebil olan Tarık-ı Müstakim'in sona ermesi ve üçüncü yatay sebil, yedi tane alemin geçilmesi ve bu yedi tane alemden sonra Sitret-i Münteha'dan yukarıya uçmak, Allah'ın zatına ulaşmak. İşte serencam bu. Yolculuk, vuslat, bu kadar. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, bunları sadece bize göstermekle, yaşatmakla kalmadı. Size öğretilmemiz için de emir aldık. Öyleyse insanlar hakkımızda dilediklerini düşünmek serbestisinin içindedirler. Ama günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın bir gerçek dostuyla karşı olduklarının artık bilincindeler. Dikkat edin bugüne kadar. Birçok ihtar gönderdik dinin bütün ileri gelenlerine. Her ihtar sadece bilgisayar kanalıyla 2000'den fazla kişiye ulaşıyor. Ve bugüne kadar o ulaşanlardan hiçbirisi şurada siz yanlış söylüyorsunuz değmedi bize. Bu ilmin bize ait olmadığının kesin delilidir. Eğer insanlar sizlere başlangıçta söylediğim İslam'ın yedi safhasını da unutmuşlarsa, eğer sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safhanın hepsini yaşamışlarsa, hadislerden değil, Kur'an'dan bunu ispat edebiliyorsak ve Allah-u Teala'nın emrinde o yedi safhayı bütün insanların yaşaması ise, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların sadece bunu yaşadıkları bir Kur'an gerçeği ise, o zaman sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz yani? Allah dostu, biz öyle söylüyoruz, bunu biz söylüyoruz dediğimiz zaman sakın bize inanmayın. Biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Öyleyse sizin de bizim de inanacağımız Allah'tır. Allah ise inanmamız lazım gelen her şeyi son peygamberi olan, kendisinden sonra asla kıyamete kadar peygamber gelmeyecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırmıştır. O Kur'an'dır. Kainatın hiçbir eksiği olmayan tek kitabı. Ne önünden ne ardından ona negatif faktörler erişemez. O hakkı temsil eder, hakkı A'dan Z'ye eksiksiz olarak anlatır. Diyor ki Allah Teala biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İşte Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bütün ihtarlar Kur'an ayetleriyle onlara ulaşıyor.
Ve aklımızda yanlış şeyler düşünenler her gün akıllarını başlarına topluyorlar. Karşı konulmaz bir muhteva içerisinde ellerine ulaşan o bilgiler onları evvela itiraza sürüklüyor, inceliyorlar. Güzel olanı zaten bu sevgili kardeşlerim. İncelemeleri, acaba onun bir eksiğini yakalayabilir miyiz diye incelemeleri güzel. Ama her incelemelerinin sonunda bakıyorlar ki bir bütünle karşılaşıyorlar. Bir kısmı ise korkuyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, ey bizden korkan dışarıdaki kardeşlerimiz, biz korkulacak bir insan değiliz. Biz Allah'ın sevgisinin dünya üzerindeki temsilcisiyiz. Bize düşman da olsanız bizi alakadar etmez. Siz bizim düşmanımız olamazsınız. Siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olmayız, olamayız. Hepinizin her an Allah'ın doğrularını öğrenip bizim aramıza girmeniz söz konusu olabilir. Bütün kapılar açıktır. İşte eser önünüzde. Hiçbir üniversitede öğretilmeyen bu ilmi biz size sunabiliyorsak, Kur'an ayetleriyle sizlere bunların hepsini anlatabiliyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer cehennemdir diyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz diyorsak, küfürdesiniz diyorsak, şirktesiniz diyorsak, hüsrandasınız diyorsak, tağutun dostusunuz diyorsak, tağutun dostluk yetmez, kulusunuz diyorsak ve amiri olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz diyorsak ve bunların hepsini ispat ediyorsak, siz de buna karşı çıkamıyorsanız. O zaman soruyoruz hepinize, biz bu ilmi nereden aldık? İblisin çanına ot tıkayan biz değil miyiz? Nefes alacak hali kalmadı. Aklı başında olan hiç kimseyi artık iblis aldatamaz. Bütün yollarını tıkadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Allah'ın Kur'an hakikatleri, o bizim işimizdir. Biz bu ilmi ondan aldık. Öyleyse karşımızda olmak bir büyük talihsizliktir. Tavsiyemiz o. Sakın karşımızda olmayın. Mahcup olanların içine siz de girmeyin. Biliyorsunuz bizi tuzağa düşürmek isteyen beşli çeteyi ne oldu? Neyi ispat ettiler? Allah'ın bu devrede yaşayan bir Resulünün üstelik de kendisine şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denildiğini Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesindeki o adı geçenin biz olduğumuzu ispat ettiler zaten sadece. Niyetleri neydi? Nereye ulaştılar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük. Peki orada bir başka olay var mı? Şu ceviz kabuğu olayından bahsediyorum. Elbette var sevgili kardeşlerim. Bir defa daha izleyin. Dikkatle izleyin. Onların söylediklerini bir tarafa atın. Biz ne demişiz size? Biz demişiz ki Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kurtuluşunuz mümkün değildir demişiz. Allah'a ulaşmayı dileyin
mutlak Allah'ın cennetine girersiniz demişiz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yanlışları söylemişiz. Mürşide ulaşmadan kimse cennete gidemez değil. Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse cennete gidemez. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama ölmeseydi, sırf o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah ona mürşid sevgisini vermişti. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Kimse ona mürşidine ulaş demeyecekti. Allah ona mürşidinin sevgisini verecekti ve onun seveceği kişiye onu ulaştıracaktı. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse bütün yanlışlardan İslam'ı kurtarmak üzere aslında adına İslam diyoruz. Arapça adı İslam olduğu için. Yoksa ikinci bir din hiç olmamış ki sevgili kardeşlerim. İslam'ın yeni bir din olduğunu iddia eder bizim saflar. Halbuki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan, ezeli ve ebedi olan din sadece budur. Yani başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ve Allah Teala diyor ki, hani İslam, İslam, İslam diyoruz Peygamber Efendimiz Hazretleri için. Sen diyor Hanif'sin diyor. Zaten Hanif, İslam demek. Peki sevgili kardeşlerim, sadece başkaları değil ki, bizim zavallı din adamlarımız da İslam sondur diyorlar, son dindir diyorlar, İslam en mütekamil dindir diyorlar. Sanki dinlerin tekamüle ihtiyacı varmış. Din ilahidir. Öyleyse tekamülün son standartlarında vücuda getirilir. Ve Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayete mutlaka ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hidayet rehberi, nur, Allah'a ulaştıran bir müessese. Ne diyor Allah-u Teala, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Sen haniftir, hanifsin diyor. Ve bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ne oluyor? İslam eşittir, hanif. Hanif, Hazreti İbrahim zamanındaki adı İslam'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki adı da İslam. Hazreti Musa zamanında belki başka bir ad, Hazreti İsa zamanında belki başka bir ad, ama muhteva hiç değişmemiş. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle devam eden ve noktalanan bir sonuç. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu öğrenilerden, öğretilerden sonra bu kalbinize koyduğunuz bu Allah'ın ilmiyle mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Size o mutluluğu ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Biz herkese mutluluğu ulaştıramayız elbette. Ama bilin ki mutluluğun ulaştırılması bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz sadece neşri için vazifeliyiz. Kabul veya ret insanlara aittir. Ne yazık ki gene insanların büyük kısmı kabul etmeyecektir Allah'ın doğrularını. Ne yazık ki onlar gene insanların büyük kısmı olarak cehenneme gideceklerdir kıyamet gününde. Ama biz, bize düşen görevi mutlaka en güzel standartlarda Allah'ın bize yaptırmasıyla yapacağız. Kendi irademizle değil. Onun bize yaptırmasıyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ın yolu mutluluk yoludur, nur yoludur. İşte bizim davetimiz Allah'adır, yani bir nur olan Allah'adır. O bir nurdur. Rahmette, fazılda, salavatta Allah'ın birer nurudur ve Allah'tan gelir. Bütün kainata Allah onları gösterir. Dikkat edin ki dünyada verilen bu gezegen hayat olan yegane gezegen değildir. Kur'an-ı Kerim'de neyse sayısını yeniden tespit ettik. 17 tane ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani hayat olan yegane gezegen bizim bu zavallı küçücük dünyamız değil sevgili kardeşlerim. Bizim dünyamızdan çok daha medeni seviyede yaşayanlar var. İşte UFO'lar dediğimiz o uzay gemileri, onları yapanlar bizim dünyamızdan değiller. Ama ışık hızının ötesinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hamdolsun ki arkasında yatan sırrı Allah Teala bize öğretti. Teorik olarak konuyu iyi biliyoruz. Bir gün Allah Teala pratik olarak da inşallah güvenilir insanlarla birlikte ise onu gerçekleştirir. Ötekiler, bizim dünyamızda yaşayan insanlar henüz kanunları bilmiyorlar. Allah'ın kanunlarını. Bir nötronun nasıl elektrona dönüştüğünü, bir karşıt nötronun nasıl karşıt elektrona dönüştüğünü, elektronların nasıl elektronların ve karşıt elektronların nasıl atomları oluşturduğunu, her elementin hidrojen atomlarının yan yana kurulmasıyla, birleşmesiyle vücuda geldiğini, karşıt elektronların elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahip olduğunu ve bu sebeple ağırlıklarının elektron ağırlığının yarısı kadar olduğunu ve de karşıt elektronların ağırlıklarının negatif ağırlık olduğunu bizim saflar henüz bilmiyorlar. Ama öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Dünyayı öğreteceğimiz hamdolsun ki çok şey var. Öyleyse biz mutlu bir insanız. Bizim naçizane yardımımızla mutluluğa ulaşan hamdolsun ki şu anda binlerce insan var. Mutlu kardeşlerimiz. Mutluluğun ne olduğunu öğrendiler. Mutluluğun sadece nefslerindeki afetleri yok etmekle gerçekleşeceğinin kesin Kur'an bilincine sahip oldular. Öyleyse dışarıdakiler, sizlere sesleniyoruz. Bizden olmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi, cehennemden paçayı kurtardınız demektir. Yoksa istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç unutmayın biz sizin için varız. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev sizin mutluluğunuz için. Düşünün bir defa, siz olmasaydınız, Allah-u Teala bütün bunları bize öğretmiş. Ne yazardı ki? Bizi diyelim Allah cennetine alacak. Şu insanlığa şu kadarcık faydası olmayan bir zavallı olarak mı Allah Teala bizi oraya alacak? Yoksa milyonlarca insanın Allah'ın cennetine girmesini sağlayacak olan birisi miyiz biz? Söyleyin bakalım. Bugüne kadar ki hiçbir ihtarımıza
bunca dinarime karşı çıkamıyorsa, sus pus oturuyorlarsa, konferans verdiğimiz üniversitelerde bütün söylediklerimiz kabul görmüşse, üç tane üçkağıtçı ortaya çıkıp da hakkımızda yanlış şeyleri kamuoyuna lanse etmişlerse, ama sonunda sadece bizim Doğan Suresinin 13-14-15 ayetlerindeki o kişi olduğumuzu ispat etmişlerse herkese, bunların hepsi ayrı bir ibret vesikası değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de bizden bahsediyor. Allah Teala Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de bizden bahsediyor. 14 asır evvel koymuş Kur'an'ı. İnceleyin bakalım. Başımızdan geçenleri bir yerleştirin yerlerine. Ne olduğunu siz de oturtacaksınız. Öyleyse size havadan konuşan birisiyle karşı karşıya değilsiniz. Ve siz de kendi kendinize sorun. Bizi tanımayanlar. Biz bu ilmi nereden aldık? Şeytan insanlık tarihi boyunca kendisini bu kadar zavallı hissetmemiştir. Karşı koyamayacağı tek insanın biz olduğunu biliyor. Öyleyse bundan korkmayın. Allah'ın gölgesi altında o size hiçbir şey yapamaz. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetinin sahibisiniz. Tabiyetiniz andan itibaren de size ne büyü ne hüdam tesir etmez. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah size mürşidinizi gösterdiyse, ona ulaşıp tabi olduysanız, kılını bir hiçtir. Yolunuzda sebat ederseniz, iradenin teslimine kadar gidebilirsiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bunun yolunu öğretiyoruz biz size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tabiyetiniz, sonra ruhunuzun teslimi, sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi, dünya saadetinin %100'üne ulaşmanız. Cennetlerin 5. katına. Sonra da en sonunda iradenizi teslim ederek 7. kat cennet, dünya saadetinin de sonsuz mutluluğu, ahiret saadetinin de en üstünü adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, sizinle ne zaman konuşmaya kalksam bir de bakıyorum ki zaman dolmuş. Ne yapacağız şimdi? Yeni zamanımız dolmak üzere. Sizden ayrılamıyorum sevgili kardeşlerim. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Biliyorum içinizden çok kişi de bizi öyle seviyor. Biz o çocukların pamuk dedesiyiz. Onları çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim aramızdaki en sağlam bağ birbirimize karşı olan tutkumuzdur. Sevgimizdir. Şeytan aramıza hiçbir zaman giremez. Şeytan kendi yolunda olanları kandırabilir. Ama size tesiri olamaz sevgili kardeşlerim. Bu çatının altında emniyettesiniz. Burası Allah'ın evidir. Öyleyse bize diyorlar ki siz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. Biz bunu hiç duymadık. Biz de diyoruz ya öyle mi? Peki ceviz kabuğunu seyretmiş miydiniz? Tabii seyretmiştik diyorlar. Öyleyse bir defa daha seyredin diyoruz. Öbür tarafın söylediklerini silin, hiç dinlemeyin. Bizim söylediklerimize kulak verin. Tam 3 defa söylemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve adamlar

orada bizi dinliyordu. Ve hepinize bunu ulaştırdık. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Öyleyse şimdi Türkiye'deki bütün şehirlerde konferans vereceğiz. Birçoğunu tamamladık. Her hafta ayrı bir ilde konferans veriyoruz. Biz oraya gidiyor muyuz? Hayır, ama Barkovizyon yoluyla salonda herkes bizi orada olarak seyrediyor. Ve oradakilerin suallerine cevap veriyoruz. Orada. Kendi ayaklarımda orada. Çok mutlu anlar geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Öyle güzellikler yaşıyoruz ki gözlerimiz yaşarıyor. Her şey öylesine güzel ki. Her geçen gün sizlere biraz daha üst boyuta hizmet edebilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Mutlu olmak sizin de hakkınız. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir üniversitemizin İslami ve tasavvufi konular faslında bir aradayız. Konumuz Osmanlı'da aile. Kod numarası 3.2.11.49.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hayranlığımızı gizleyemeyiz. Biz Osmanlı'ya hayranız. Atalarımız gerçekten büyük insanlarmış. Hele bugünkü nesillerle karşılaştırınca, şu zavallı halimize baktıkça, Osmanlı'yı daha bir gönülden yad ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, onun için Osmanlı deyince biz orada durmasını biliriz. Şapka çıkartırız, ecdadımızın önünde hürmetle eğiliriz. Siz büyük insanlarmışsınız deriz. Şanla, şerefle 600 yıllık bir tarih. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1500'lü yıllar boyunca

Osmanlı savaş kadırgalarının toplamı Avrupa'daki bütün savaş kadırgaları toplamından daha fazlaydı. En modern silahlarla teçhiz edilmiş gemiler. Ne diyordu Leventlerimiz? Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz, alırız, bize Hayrettinli derler. İşte onlar Hayrettinliydiler. Barbaros Hayreti'nin sadık dostları. Akdeniz kelimenin gerçek anlamıyla bir Türk gölüydü. Kuzey Afrika sahillerinden Güney Avrupa sahillerine kadar bütün Akdeniz. Cebel Tarık Boğazı'na kadar bir Türk gölü, bir Osmanlı gölü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince adalet akla gelirdi. Osmanlı deyince dürüstlük akla gelirdi. Osmanlı deyince saygı akla gelirdi. Osmanlı deyince hoşgörü akla gelirdi. Osmanlı bir güzellikler demetiydi. Aile yapısı da elbette ona göreydi. Şimdi hadi gelin sizinle bir toplum düşünelim. Bir toplum düşünelim. Asker tamamen Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı'na hiçbir genç, hiçbir delikanlı acemi oğlan olarak Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bir mürşide tabi olmazsa asla giremezdi. Girmesi asla söz konusu değildi. Her şeyden evvel ahlak istenirdi. Ahlaksa tasavvufun temeliydi. Mutlaka tasavvuf. Yani İslam'ın hayata geçirilmesi. Onlar Allah'a yakın insanlardı. Allah'ın evliyalarının menkıbeleri her tarafta anlatılır, hürmetle evliyalar yad edilirdi. Osmanlı'nın Yeniçerisi dediğiniz zaman akla hemen Hacı Bektaş Veli Hazretleri gelirdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişahların etrafında halka oluştururlardı. Daralan ve genişleyen Yeniçeri halkaları. Ve genişledikten sonra daralmaya başladığı zaman halka hiçbir düşman birliği karşısında tutunamamıştır. Yeniçeri erlerinin. Onlar gülbank çektiği zaman sevgili kardeşlerim yerler gökler inlerdi. Bir ağızdan çıkan binlerce ses dağları inletirdi. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Bunlar asker. Esnafa ve sanatkarana geliyoruz. Esnaf ve zanaatkar takımı hiç kimse bir esnaf olsun veya bir zanaatkar olsun onun yerine ticaret yanına ticareti öğrenmeye veya zanaatı öğrenmeye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve yetmez bir mürşide tabi olmadıkça sanat öğrenmesi, ticaret öğrenmesi mümkün değildi. Giremezdi. Ve evliya olmadıkça kalfa olamazdı. Yani ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, daimi zikre ulaşmadıkça usta olamazdı. Askerlerde de
üst seviye bir asker, subay olmak, Yeniçeri'nin zabitan takımından olmak, evliya olmadıkça mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadıkça Yeniçeri ağası olmak mümkün değildi. Paşa olmak mümkün değildi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı nevi şahsına münasır bir dünya idi. Dünyaya aydınlık veren bir nurdu Osmanlı. Avrupa'ya adaleti götürüp yerleşen bir müessese, yerleştiren bir müessese. Öyleyse asker sınıfı, esnaf sınıfı, Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı. İlmiye sınıfının büyük kısmı gene tasavvufu yaşardı. Halkın büyük kısmı tasavvuftandı. Allah onlar için vazgeçilmez bir müesseseydi. Taassup mu? Adı bile geçmezdi. Hiçbir devirde Osmanlı hanedanı taassuba esir olmamıştır. Dinlerini yaşayan insanlar tam bir hürriyet içinde yaşarlardı. Dinlerinin bütün gereklerini gerçekleştirirlerdi. Bütün çalışma sistemleri buna göre ayar edilmişti. Ve erdemli insanlar, onlar yön verirlerdi. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı Allah ile ta Sultan Osman zamanından itibaren çok yakın bir ilişkideydi. Bunu hiç bozmadılar. İşte o minval üzere Osmanlı gelenekleri adım adım oluştu. Osmanlı hürriyet götürdüğü ve adalet götürdüğü ülkelerde Osmanlı'nın adını minnetle andırdı. Öyle bir devir ki asillerle halk birbirinden çok büyük bir mesafeyle ayrılmıştı. Halk bir esirler grubu gibiydi. Bir asılzade kalktan birisine bir kötülük ettiği zaman, hatta öldürdüğü zaman mahkeme normal şartlar altında onu mahkemeye davet edemezdi. İzin alınması gerekiyordu bir asili mahkemeye davet edebilmek için. Onun lordundan ya da dükünden izin alınması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelere Osmanlı'yı ulaştırdıktan sonra, hürriyeti ulaştırdıktan sonra insanlar köle olmadıklarını idrak ettiler. Bir Osmanlı kadısının karşısında asilzade ile halktan herhangi birisi arasında hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı'nın padişahıyla da halkı arasında, Osmanlı'nın padişahıyla o ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki herhangi asil olmayan bir kişi eşit şartlarda yargılanırdı. Osmanlı tarihi boyunca 600 yıl herkese dinini dilediği şekilde yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bütün dinlerin mensuplarına kendi dinlerinin ibadethanelerini kursunlar diye Osmanlı hükümeti hep yardımcı olmuştur. Osmanlı'ya onlar da hayrandılar. Bu yüzden çocuklarını kendileri getirip teslim ediyorlardı. Saray tahsili görsünler, Enderun'da yetişsinler, mevki sahibi olsunlar çocukları diye. Çok paşa böyle paşa olmuştur. Yabancı asıllı, çocuk yaşta Osmanlı sarayına girmiş, adım adım yükselmiş. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi dediğiniz zaman tasavvufun yaşandığı bir aile düşüneceksiniz. Ailenin en büyüğü en yaşlısıdır her devirde ve baba onun çocukları, çocuklarının çocukları hepsi aynı büyük evlerde, konaklarda yaşarlardı. Pederşahi aile söz konusuydu. Yemekte konuşulmazdı. Sabahları çay değil, çorba içilirdi. Osmanlı hep kahvaltılarını çorbayla yaparlardı. Kahvaltının üzerinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Kahve
Osmanlı da her tarafa yayılmış bir müesseseyi ifade ederdi. Yemek boyunca ailenin reisinin etrafında bütün aile toplanırdı. Bizim yaptığımız gibi şimdi nasıl yemekten evvel ve sonra başlangıç için ve sonuç için dua ediyorsak, Osmanlı bütün ailelerde aynı şeyi yapardı. Ailenin en yaşlı erkeği duasını yapardı. O başlardı, ondan sonra herkes başlardı yemeğe. Ve yemek bitince de gene bir duayla olay kapatılırdı. Fatiha ile yemekten evvelki devir tamamlanmış, yemek devrine girilmiştir. Yeni bir Fatiha ile yemek devrinden çıkılmıştır. Yeni bir devre girilmiştir. Zamanların ayrımı söz konusudur. Osmanlı hep Allah'a şükrederdi. Konağın odaları ayrı ayrı çocukların ailelerini teşkil ederdi. Ailenin reisi, onun eşi, onun çocukları, evli olan bu çocukların her birisi ayrı bir odada, ayrı bir aile yapısıyla yaşardı. İtaat mutlak ölçüde asıldı. Kararı daima ailenin en büyük, en yaşlı erkeği verirdi. Kararların sahibi daima oydu. Saygı, küçükten büyüğe doğru yayılan bir muhteşem dizayn oluştururdu Osmanlı ailesinde. Yemekte konuşulmazdı, saygıyla yemek yenirdi. Yemeğin dışında aile reisinden müsaade almadan konuşmak söz konusu olmazdı. Çocuklar doğuşlarından itibaren tasavvuf terbiyesiyle büyürlerdi. Yemek, içmek, konuşmak her açıdan bir adab müessesesiydi. Özellikle saray, insan yetiştirmekte en ehil insanların toplandığı bir yerdi. Ve padişahların, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Fatih Sultan Mehmet babası II. Murat'la beraber 4-5 yaşında Fatih Sultan Mehmet ve II. Murat'ın mürşidi Hacı Bayram Veli ziyarete geliyor padişahını. Ve II. Murat soruyor, Lala diyor, acaba bize müyesser ola mı ki Şehri İstanbul'u fetih? Diyor ki Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, Sultanım diyor size değil ama diyor bu var ya diyor, bu Fatih Sultan Mehmet'e gösteriyor 4-5 yaşlarında, ona diyor müyesser olacak. Bunu sağlamak için de diyor, Şemsettin'i getirdim diyor. Akşemsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hem mürebbisi, hem mürşidi, her şeyi ondan öğreniyor.
Fatih Sultan Mehmet daha o yaşta tabiyetini gerçekleştiriyor. Bir zaman sonra babasına geliyor, diyor ki, sen diyor Sultanı İklimi Rum değil misin diyor. Değil mi sen diyor. Babası da diyor ki, İkinci Murat öyleyim diyor. Peki diyor, ben diyor senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Eğer diyor durum buysa diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemsettin Hazretleri'ni gösteriyor. İkinci Murat oğluna diyor ki, Fatih Sultan Mehmet'e, onu getiren var diye diyor hani, o da diyor beni döverdi diyor. Onu getiren Hacı Bayram Veli Hazretleri var diye diyor. O da benim sultanımdı diyor. O da beni döverdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, padişah olmak falan neticeyi değiştirmiyor. Önde hep Allah var. Hep Allah. Osmanlı tarihi boyunca sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıştır. İslam'ı hayata geçirmek, İslam'ı ihya etmek, İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamaktır. Öyleyse Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnektir. Osmanlı'da hiç kimse sokakta tanışarak evlenmez. Osmanlı'da anneler evlatlarına gelin bakmaya giderler. Beğenirlerse yakından görmeye çalışırlar. Bu bapta hamamlar, Osmanlı hamamları annelerin seçim yeridir. Ve galip bir ihtimalle gelinle damat birbirlerini hiç görmeden anneleri babaları tarafından evlendirilirdi. Nikah oluşur ve bir daha kolay kolay bozulmazdı. Herkes bilirdi ki Allah'ın kendileri için takdir ettiği kadar budur. Öyleyse şartlar ne olursa olsun o şartlar altında mutlu olunmaya gayret edilirdi. Tasavvufu yaşayan ve kadere inanan Osmanlı bilirdi ki evlilik bir kaderdir. Sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Ne zaman bir olayın oluşmasında bir tek irade yetmiyorsa, mutlaka ikinci bir iradenin devreye girmesi gerekiyorsa, kader aşamasında, bir olayın tamamlanması aşamasında, orada kader vardır. Evlilik en az iki iradeyi gerektirir. Kaldı ki Osmanlı'da bu irade üçtü, dörttü, beşti, altıydı. En yaşlı olan ailenin en büyüğünden başlayarak daha büyük noktada olanların hepsi yetkiliydi. Evlenme konusunda karar vermekte. Son söz daima ailenin en büyüğündü. Ama kızların seçimi ailenin hanımları tarafından yapılırdı. Kimse kimseyi görmez, evlenirlerdi. Anneler, babalar çocuklarına kimlerin uygun olacağını yakından bilirlerdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, babaların seçtiği damatlar, annelerin seçtiği gelinler Osmanlı ailesinin geleceğini tahakkuk ettirirdi. Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğu bütün zaman parçalarında her padişah Allah-u Teala'nın bir evliyasıyla birlikteydi. Olay Şeyh Edebali ile Sultan Osman'ın başlangıç teşkil ettiği bir dizaynda
ilk noktaya oturur. Başlangıç noktasına oturur. Sultan Osman'ın gördüğü rüya, başının üzerinde çok büyük bir ağaç, gökleri, yerleri, bütün ülkeleri kaplıyor. Şeyh Edebali diyor ki, senin soyundan gelecek olanlar, bu dünyada cihanı fetheden cihangirler olacak. Ve öyle oluyor Osmanlı. Bütün Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya, Balkanlar, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İtalya'ya kadar olan kesim hep Osmanlı'nındı. Ve her gittiği yere Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse bu güzelliklerin her biri her ailede mutlaka kendisini gösterirdi. Ailede küçükler büyüğe sağlam bir saygı ile, büyükler de küçüklere sevecen bir sevgi halesi içinde yaklaşırlardı. Ciddi, laubaliliğe hiçbir zaman geçit vermeyen bir terbiye sistemi söz konusuydu. Çocuklar özellikle sarayda sorumlulukla büyütülürdü. Küçük yaşta çocuk sabah namazına kendisinin kalkmasının gerektiğini, hiç kimseden yardım almadan mutlaka abdestini almasını gerektiğini, büyükleriyle beraber onların arkalarında huşuyla namaz kılmak gerektiğini ve bundan daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli zevk alması gerektiğini bilirdi ve bunu yaşardı. Osmanlı tarihi boyunca yobazlık hiçbir devrede oluşmamıştır. Din bütün fakülteleriyle yürürlükteydi. Her zaman baş tacı edilmiştir. En başta padişahlar dine karşı büyük vefakarlıkla bağlıydılar. Laubaliliğe asla müsaade edilmezdi. Din Allah için yaşanırdı. Öyle bir toplum ki herkes birbirine karşı saygılı. Bir genç bir karar veriyor kendi kendisine. Diyor ki, ben şimdi gidip bir tane defter alacağım diyor. Bu deftere diyor bütün evliyaları yazacağım diyor. Ve gidiyor, o zaman bakkallarda satılıyordu defterler, bakkala. Bir defter almak istiyorum diyor, acaba bana bir defter verir misiniz? Bakkal hemen ona gülümseyerek bir tane defter çıkartıyor, teslim ediyor. Beni de yaz diyor. Delikanlı şaşırıyor, bakkala hiçbir şey söylememiş, ben buraya evliyalara yazacağım falan tarzında bir ifade kullanmamış, böyle bir şey geçmemiş. Ama bakkal ona beni de yaz diyor. Bizim delikanlı çıkıyor elinde defterle bakkalın kapısından, bitişikteki manav sesleniyor, beni de yaz diyor oraya. Arkasında öbür tarafta kasap var, kasabın önünden geçiyor, kasap kapıya çıkmış, beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? O delikanlının o defteri alacağı Allah-u Teala tarafından hepsine söyleniyor. Böyle bir noktada bu delikanlı hayranlık duymaz mı Allah-u Teala'nın evliyalarına? Bir telsiz telefon ağı, kalp hattı bütün evliyalarla Allah-u Teala arasında her devirde var olmuş Osmanlı tarihi boyunca.
sevgili kardeşlerim, ailede sorumluluk müessesesi Osmanlı için çok önemli bir müesseseydi. Bilinirdi ki devlet-i aliyenin bekası, devamı bu çocukların büyüyünce yetişmelerine ve görevi dev almalarına bağlı. Görevi de emin adamların devralması gerekirdi. Onun için çocuk terbiyesinde okulda olsun, evde olsun doğruluk, dürüstlük müessesesi çok büyük önem taşırdı. Yalan söyleyen çocuk cezalandırılırdı ve ona o günden itibaren her fırsatta ne yapması lazım geldiği telkin edilirdi. Ve çocuk doğruyu yaptıkça mükafatlandırılırdı. O zaman çocuk yalan söylemesinin yanlış bir şey olduğunu, doğruyu yaptığı takdirde mükafat alacağını idrak ederdi. Ve bu ciddi bir hüviyetle çocuğa, onun belleğine, kalbine yerleştirildiği zaman dürüst insanlardan oluşan bir Osmanlı halkı söz konusuydu. Halkın çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşardı. Sahabe gibiydiler. Askerin tamamı, esnafın tamamı, halkın çok büyük bir kısmı, herkes tasavvufu yaşıyor. Herkes Allah'ın dostu. Hatırlıyorsunuz, o gene bir bakkal olayından bahsetmiştim sizlere. Birisi bir sabah namazından sonra Osmanlı uyumazdı. Bakkal dükkanına giriyor birisi, o raftan gösterdiği şeyi istiyor, onu diyor, almak istiyorum diyor. Ne kadar diyor? Bakkal satılık değil diyor. Ya o kardeşim diyor, bunu diyor rafa koymuşsun. Sen bakkalsın, ben de alıcıyım. Benim ona ihtiyacım var, sen de onu satmak için öyle koymuşsun. Neden diyor bana vermiyorsun onu? Ne kadarsa parası vermeye hazırım. Veremem diyor. Çünkü ben siftahımı yaptım diyor. O maldan diyor istediğinden, bu karşıdaki kardeşimizde de var diyor. Oradan al lütfen diyor. Ben siftahımı yaptım ama o yapmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, başkalarının hakkına riayetin muhtevasını görebiliyor musunuz? Bizde herkes başkasının müşterisini çalıp malını satabilmek için birbirinin gözünü oyarken, orada öbürünün haberi bile olmadan biriki diyor ki ben satışımı yaptım, siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı. Sevgili kardeşlerim, onlar Osmanlıydılar. Ailede anne ve baba arasındaki kavgalar, anlaşmazlık olduğu takdirde asla çocukların yanında yapılmazdı. Zaten kavga nadir bir olaydı. Anlaşmazlık, kavgaya dönüşmeden ailenin büyüğü tarafından mutlaka halledilirdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim, aranızda nizâ etmeyin, Allah'a veya Resul'e ulaştırın emrini veriyorsa, aile içinde ailenin yargıcı, savcısı hep aynı kişiydi. Ailenin en yaşlı, aklı başında normal düşünme kabiliyetine sahip olan ailenin en yaşlısı, Allah'a da genellikle en yakın olan kişi oydu ailede. Ömrü boyunca tasavvufu yaşamış insanlar ve yalnız doğruları, yalnız Allah'ın emirlerini tebliğ ve tefhim ederlerdi. Ailenin en büyüğü
ulul emr idi. Her evdeki ulul emr o ailenin en yaşlı erkeğiydi. Üç nesil, en aşağı üç nesil, bazen dört nesil, bazen beş nesil aynı konağın içinde yaşamlarını sürdürür giderlerdi. Kimsenin kimseyle anlaşmazlığına aile yapısı meydan vermezdi. Birbirlerini zem etmek yerine problemlerini kendi aralarında halletmeye çalışırlardı. Nefs ağır basarsa, halledemezlerse gidilecek yer hazırdı. Ailenin reisi anlaşmazlıkları anında çözerdi. İtiraz asla söz konusu olamazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnek aile yapısıdır. Nesillerin birlikte yaşadığı bir konak dizaynı. Lüzumsuz gürültülerin bütünüyle mevcut olmadığı bir dünya ortamında birçok insan bir arada hiç kimse yaşamıyormuş kadar sessiz yaşarlardı. Herkes birbirinin hakkına riayet ederdi. Ramazanlar ayrı bir olaydı. Küçük yaştan itibaren çocuklara oruç zevki verilirdi. Çocuklar oruç tutmak için birbirleriyle yarışırlardı. Her akşam çocukların bahşişi vardı. Oruç tuttukları her gece iftardan sonra bahşişlerini alırlardı. Ve doğruya alıştırılmış olan çocuklar son derece sağlam karakterli insanlar olarak yetiştirilirdi. Çocukların aralarında birbirine küfürle hitap etmeleri, hakaret etmeleri mümkün olamazdı. Sağlam ve sağlıklı bir aile yuvasında doğruya alıştırılmış çocuklar, yalanın kendilerine zararı dokunacağından kesin olarak emin olan çocuklar, güvenilir bir büyüklerin neslini oluşturduğu her devirde. Onlar sahabeyi kendilerine örnek almışlardı. Sahabe gibi yaşamak temel hedefleriydi. Bir ailede birçok tarikattan insan olabilirdi. Ama aralarında hiçbir zaman anlaşmazlık söz konusu olmazdı. Bütün namazlar mutlaka cemaatle kılınırdı. Hiçbir zaman bir kişinin, iki kişinin tek başlarına namaz kılmaları usulden değildi. Yani çok ciddi ve zevkli bir dünya hayatı vardı Osmanlı'nın. Ailenin bütün fertleri Allah ile hemhal idi. Cehri zikir yapanlar, cehri zikirlerini yaparken hafi zikir yapanlar da onlara iştirak ederdi. Aralarında senin tarikatın ayrı, benimki ayrı tarzında bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmazdı. Herkes bilirdi ki hepsi hak yolun yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, saray tarikatlara karşı olmak şöyle dursun, tarikat hayatını hep
en güzel standartlarda devam etmesi için halka her zaman destek olurdu. Allah'ın evliyası el üstünde tutulurdu. Evliya da adabı herkese öğretirdi. Hiçbir zaman kibirli olmaları mümkün olmayan Allah'ın evliyası, tevazu içerisinde Allah'a en yakın olan bu insanlar, insanların arasında sessiz dolaşırlardı.

40 yaşını aşan insanların arasında ervain çıkarmayan hiç kimse olmazdı. Yani Ramazan orucunun ötesinde 40 gün süreyle bir hücrede kalanlar. Sevgili kardeşlerim, 10 aylara baktığımız zaman, bugünkü toplumumuza baktığımız zaman bu güzellikleri onların yaşadığını görüp de gıpta etmemek mümkün mü sevgili kardeşlerim?

Osmanlı aile yapısı itibariyle dünyaya mutlak bir örnektir. Her şeyin en güzeli Osmanlı'daydı. Saray hayatı ise baştan aşağı bir adab müessesesiydi. Avrupa ülkelerinden gelen misafirler sarayda gördüklerine sadece hayranlıkla bakarlardı. Saray baştan aşağı bir okuldu. Harem kesiminde hanımların erkeklere karşı hangi saygılı hüviyette bulunmaları gerektiği onlara en güzel derslerle devamlı olarak telkin edilirdi. Sadece güzellikleri, dostlukları yaşayan yüzyıllar geçti Osmanlı'da. Sonra mı ne oldu? Sonra kötü şeyler oldu sevgili kardeşlerim. Saraydaki evliyanın yerini yıldızlameciler aldılar. Yani bugün şu burçlara bakarak hükümler verenler var ya, hangi tarihte doğdunuz, aya göre sizi şekillendirenler, işte onlardan ilmi nücum sahipleri yavaş yavaş sarayda evliyanın yerine yer almaya başladılar. Ve dejenerasyon böyle başladı. Önce saraylardaki Allah'ın mürşitlerinin yerine ilmi nücum sahipleri onlar geldiler. Ve çürüme başladı. Yeniçeri ocağı çürüdü. Nizami Alem Osmanlı, Nizami Alem'i yürütemedi. Nizami Cedid oldu, yeni nizam oldu. Aleme yön veren, dünyaya hükmeden Osmanlı artık bu görevini sürdüremedi. Batı'nın sanayi devrimi Osmanlı'nın çöküşünde önemli bir kademe ifade eder. Ama aile ahlakı çok sağlam temeller üzerine oturmuştu. Ta Osmanlı inkiraz bulana kadar aynı anneler, gelenekler devam etti. Osmanlı hiç Allah'tan ayrılmadı. Ama dejenerasyon adım adım halka tesir etti. Ve Batı hayranları, tatlı süfrenkleri adım adım oluştu. İşte o Batı hayranlığıdır ki Osmanlı'yı tarihten sildi. İnkiraz bulduğu zaman 28 tane milletin, devletin kurulduğu Osmanlı Hanedanı 1920'li yıllarda sona erdi.
Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıyı boyundan bir bey ve onun oğlu Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcını teşkil etti. Osman Bey, mürşidinin kızıyla evlendi. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Osmanlı Hanedanı böyle başladı. Ve gene Allah'a büyük bağlılığı olan bir padişahla sona erdi.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesinde bozulma Cumhuriyet devriyle başlar. Cumhuriyet devri Allah'a inancın yok edilmeye çalışıldığı bir başlangıç devridir. Biz o devirde çocukluğumuzu yaşadık. Ve Osmanlı aile düzeninin yok olması için her şey yapıldı. Okulda bizlere Allah'ın olmadığı yönünde telkinler yapılırdı. Biz dinsiz olarak büyüyen bir nesildik. İlkokuldan başlayan Allah'a karşı bir savaş mekanizması bizleri dinin tamamen dışına itmişti. Ve ailelerde yozlaşma Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber başlar. Osmanlı hanedanının geleneğinden adım adım ayrılma ve bugünkü halimize bakın sevgili kardeşlerim. Her şey ne kadar çürümüş, kokuşmuş ve en çok onu duydukça hüzünlenirim, idrak ettikçe hüzünlenirim. Bize hep yanlış tarih kitapları okuttular. Osmanlı'yı kötüleyen tarih kitapları okuttular. Cumhuriyeti öveceğiz diye, Cumhuriyeti sevdireceğiz diye Osmanlı'yı kötülemek yolunu seçen hangi akılsızlardı bilmiyorum. Ama nesillerin çürümesi ve bu ahlaksız ortama ulaşması hep o devrin Allah'ın karşısında olan idarecilerinin eseridir. Sadece birinci Büyük Millet Meclisi Allah'ın dostlarının meclisiydi. Çünkü savaşı onlar kazanmışlardı, Allah'ın evliyası. Sevgili kardeşlerim, General Trikopis esir edildiği zaman Trikopis diyor ki, o onları gösterin bana diyor. Şu bizi esir eden askerleri gösterin. Görmek istiyorum. Onlar da diyorlar ki işte bunlar, bu askerler. Hayır diyor. Bunlar değil diyor. Biz bunları ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu diyor. Ama başkaları vardı diyor. Başlarında sarıklar olan, sırtlarında cübbeler olan tarif ediyor General Trikopis. Bizi yakalayan, esir eden onlar diyor. Bunlar değil diyor. Her savaşta göklerin ordularından birileri mutlaka Osmanlı askerlerinin içindeydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten hayran olunacak bir Osmanlıydı. Halimize baktıkça bu kadar büyük bir ahlaksızlık ortamına yuvarlandığımıza hala inanamıyorum. Şeytana tapan çocuklarımız sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar artık. Aile terbiyesi diye bir şey kalmamış durumda. Ancak inananlar arasında böyle bir terbiye sisteminin gelişmesi için canla başla çalışmalar yapılıyor. İnananlar artık insanların düşmanları. Sevgili kardeşlerim, İşte Osmanlı deyince bir avuç hatıra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed'in Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına bir saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş

dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım gelen şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha

daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir.
Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de başının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde, korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan, başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette.
siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahlar içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklamak noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman onun içinize
icran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergâh-ı müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır.
Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüveydi göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin,
namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tahtları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının
benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor, normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez, rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala.
Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 10 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan 7. kata çıkabilenlerin secdesini, 3. kattaki 2 katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfezini, 3. kattan 4. kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. 3. katı 4. kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden 4. kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. 4. kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, 5. kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, 6. kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, 7. katın girişindeki altın kapıyı, 2 trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca
bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndilahi. Ve İndilahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitr-i Münteha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının 5. kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah-u Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz.
dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bihakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Osmanlılar. İslami ve tasavvufi konuların arasında Osmanlılar neden yer alıyor? Çünkü asr-ı saadetin bir benzerini yaşadılar. Yükselme devresi boyunca. 400 yıl. Kod numarası 3.2.11.50. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince orada durun. Onlar sizin ceddiniz, atalarınız. O kanı taşıyorsunuz. Onun için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki Osmanlı kanı dolaşıyor damarlarınızda. Osmanlılarınızla iftihar edin. Bütün dünyada en çok sevilmiş millet Osmanlı'dır. Dünyanın en çok hayranlığını kazanmış olan millet Osmanlı'dır. Birçok millet fetihler yaptılar. Ama fetihleri kendilerine menfaat temin etmek içindi. Osmanlı da fetih yaptı. Ama adalet için. Öyleyse Osmanlı'nın fetihler tarihine baktığınız zaman Avrupa'nın hemen yarısını baştan başa Kuzey Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı, Balkanları, kapsayan bir bütünlük göreceksiniz. Osmanlı memaliki, yani memleketleri, Avrupa kıtasından daha büyük bir kesimi muhtevasına almıştı. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı deyince kalbimizde özel bir köşe olmalı. Osmanlı köşesi. O köşeye başka bir şey koymamalısınız. Osmanlı yerini hep muhafaza etmeli. Sımsıcak bir Osmanlı sevgisi, Osmanlı hayranlığı. Batı'nın aklı başında olan bütün tarihçileri Osmanlı'ya hayrandır. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın 600 sene hiç sızıltısız olarak devam ettirdiği 28 ülkenin kendisinden fışkırdığı dev çınar yıkılmış. Osmanlı tarihi boyunca gerileme devrede de hariç, Osmanlı'nın en kötü devresi, o da hariç, o da dahil olmak üzere, hariç değil, dahil olmak üzere, dünya üzerinde en az suç işlenen ülke hep Osmanlı memaliki olmuştur. Osmanlı'nın emrindeki ülkeler toplumu olmuştur. Oralarda da suç işlenmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Osmanlı adaleti bizim dışımızdakilere sorulsun. Bu ülkenin eski sahipleri Osmanlılar 600 yıl dünyada en çok adı anılan ülkeydi.
nizam-ı alemdi. Aleme nizam veren Osmanlı. 400 yıl. 400 yıl Osmanlı adalet için

aynı şey söylenmiştir Allah Teala'ya. İlahi kelimetullah için. Preveze Deniz Zaferi'nin kazanılmasından evvel şartlar bütün boyutlarıyla negatif. Andarredoya'nın gemileri Osmanlı'nın 3 katı. Gemiler yüksek bordalı, askerleri içindeki 3 katı. Rüzgarı da Andarredoya arkadan oluyor. Zafer muhakkak. Andarredoya zaferi kazanacak. O gece Barbaros Halettin Paşa Allah'a şöyle yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, biz bu savaşı kazanmak mecburiyetindeyiz. Biz cihangirlik olsun diye savaş vermiyoruz, biliyorsun. İlahi kelimetullah için biz savaşırız. Eğer niyetimiz bu değilse, emanetini teslim etmeye hazırım şu anda. Ama öyleyse o zaman bana yardım et. Bu savaşın galibi biz olmalıyız. Ki onların işgalindeki yerlere adalet götürebilelim. Allah-u Teala'dan gelen emir, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka yönden estirir. Ayet-i kerimesini yazın oldu. Ve Osmanlı donanmasının bütün gemilerine ayet Arap harfleriyle yazıldı. Kur'an harfleriyle yazıldı. Şafak'la beraber başlayan savaşta rüzgarı arkasından alan Andarredoya yüksek bordalı gemileriyle 3 kattan almayla Osmanlı'nın üzerine çullandı. Çok şehit verdik. Ama ikindiden sonra rüzgar değişti ve Osmanlı donanması rüzgarı arkadan almaya başladı. Netice mi? Osmanlı'nın zaferi. Barbaros Halettin Paşa bir defa daha galipti. Andarredoya yenilmişti. Başından beri Andarredoya'ya senin donanman onların 3 katı, askerin 3 katı, gemilerin yüksek bordalı, rüzgarı da arkadan alıyorsun. Daha ne istiyorsun? Sen onların soyunu çıkarırsın. Mutlaka galip gelecek olan sensin diyen kumandan arkadaşlarına Andarredoya diyordu ki siz onları bilmiyorsunuz. Bunlar şehit olmak diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne olduğunu anlayamadım ama bu adamlar ölüme koşuyorlar. Ölmeyi hedef ittihaz etmiş adamlar. Ölümden korkmayan insanı yenmek o kadar kolay bir şey değil diyor. Şehit olmayı Allah-u Teala Osmanlı'ya hedef ittihaz ettirmiştir her devirde. Bu konuyu bilen bir kumandan Türk ordusuna damarlarında Osmanlı kanı taşıyan bir orduya her devirde zafer kazandırır. Şehit olmak Osmanlı için ve Türk için şereftir. Kainatın en büyük şerefi. Allah-u Teala'nın zatını görenlerden bahsettiğimiz zaman zatın görülmesine Allah-u Teala şehadet diyor. Allah'ın zatının görülmesine şehadet diyor. Allah'ın zatına şahit olma müessesesi. İşte Osmanlı askeri şehit olmak için yaşardı.

felsefi kardeşlerim, Osmanlı dünyada kanunların ilk kurulduğu ve işletildiği, bütün ülke çapında işletildiği ilk ülkedir. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Kanuni ismini almıştır. Kanunlar koymuş, mutlak olarak tatbik ettirmiştir. Adaletin sağlanması böyle oluşmuştur. Osmanlı 7 iklim 4 bucakta adaletin temsilcisi sayılırdı. Adalet Osmanlı'dan sorulurdu. Osmanlı nizamı alemdi. Sevgili kardeşlerim, her alanda Osmanlı'nın dünyaya öğrettiği çok şey vardır. İstanbul'u fetheden Osmanlı donanması devrinin en mütekamil, en gelişmiş silahlarına sahipti. Düşman toplarından çok daha güçlü toplar Osmanlı'nın emrindeydi. Böyle bir dizaynda bu ordunun silah gücünün yanı başında bir de iman gücünü düşünün. Onun için Osmanlı galipti. Onun için Osmanlı cihan hakimiydi. Ve adalet için vardı. Eğer Osmanlı nizamına bakarsanız, toprak rejiminin timar, zihamet ve has olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldığını görürdünüz. Merkeziyetçi bir idare yoktu Osmanlı'da. Ademi merkeziyet söz konusuydu. Kime hangi toprak onun tarafından işgal edilmişse onun idaresi verilirdi ve uç beyliğinden başlayan bir standart, uç beyliği, sancak beyliği ve beyler beyliği diye üç ayrı safa oluştururdu. Osmanlı hangi beyliğin muhtevası söz konusuysa orada Osmanlı temsil edilirdi her şeyiyle. Orası padişahın askerinin dışında kendi askerini beslerdi. Akıncılar böyle oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, Akıncı dediğiniz zaman orada biraz durun. Akıncılar o devrin en büyük silahşörleriydiler. Silah kullanma hususunda Osmanlı bir numaraydı. Bu Akıncı dediğimiz askerler işgalin temel unsurları, adalet dağıtılacak olan bu insanlar hepsi tasavvuftandı. En iyi silah kullananlardan seçilirlerdi. En az üç lisan bilirlerdi. En az üç lisan. Onun için Osmanlı dendiği zaman Avrupa saygı duyardı sadece. Osmanlı'ya adaletin temsilcisi diye bakılırdı. Sevgili kardeşlerim, Akıncılardır ki Avrupa'ya nam salmıştır. Akıncılardır ki Osmanlı'yı Osmanlı yapmıştır.
kendi emrindeki askerlerle yeni bir fetih yapan her kumandana orası bir beyliğin bir parçası olarak mutlaka verilir. Onun kumandasında olurdu. Onun askeri, onun arazisi ve Osmanlı'ya bağlılığı. Osmanlı tarihi boyunca hiçbir uç beyinin, sancak beyinin beyler beyinin Osmanlı'ya ihanet ettiği görülmemiştir. Belgelerin bir kısmı mutlaka merkeze gönderilirdi. Ademi Merkezi İlçi İdare merkezden idare edilmeyen bir Osmanlı toplumu her yerde adaletin ayrı ayrı kaleleriydi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir posta nizamı tahakkuk etmişti ki o tarihteki ulaşım vasıtalarını düşünün. Ulaşımın en hızlı vasıtası atlardı. İstanbul'dan en uçtaki sancaklara kadar yol boyunca devamlı ulakların atlarını değiştirebileceği menziller oluşturulmuştu. Çok sayıda menzil, çok sayıda at her an hazır bekletilirdi. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca dünyadaki en hızlı posta sistemi Osmanlı tarafından kurulmuştur. Menzile ulaşan Tatar, yani haber götüren kişi, Tatarlar denirdi isimlerine, sadece atını bırakmak için durur, yeni bir at hazırdır, derhal atlayıp yoluna devam ederdi. Yorulmak nedir bilmezlerdi. Ve en hızlı atlar onlar için beklerdi. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmaksızın gece gündüz yol alırlardı ve yoruldukları yerde derhal yenileriyle değişirlerdi. Zinde olan yeni bir Tatar yola çıkardı. Yeni at, yeni posta, aynı postanın yeni bir atla, yeni bir Tatarla zinde bir şekilde yoluna devamı. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmazdı. Bu sebeple en hızlı haberler Osmanlı habercileri eliyle ulaşırdı. Bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Yani İstanbul'a. Roma'ya değil, bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Osmanlı Kızılelma'ya dek gitmişti. Osmanlı Kızılelma'nın sahibiydi. Ne zamandan beri Müslümansın dedikleri zaman hepsinin ağzında aynı söz vardı. Gavli Vela'dan beri Müslümanız. Sevgili kardeşlerim, Kızılelma'ya dek gideriz sözü Osmanlı'nındır. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Bir krallık, bir padişahlık değil, bir imparatorluk.
Allah'ın nizamı üzerine kurulmuş, adaleti her şeyden üstün tutan bir zihniyetin hiçbir şekilde karakter değiştirmeyen idarecileri. Adaletin her padişah zamanında mutlak uygulandığı bir Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Arap Yarımadası'ndaki Gobi Çölü'nü geçebilen tek ordu Türk ordusuydu. Osmanlı ordusuydu. Yavuz Sultan Selim'in kumandasındaki ordu. Çöl geçilirken sıcaktan bunalmış halde askerler, Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Atının yıllarını tutuyor, yaya yoluna devam ediyor. Bunun üzerine bütün vezirler iniyor, bütün asker iniyor. En sonunda vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor. Bu askerler sıcaktan perişan vaziyetteler. At üzerinde yürümek varken, siz diyor attan indiniz, yaya yürüyorsunuz. Onlar da indiler, hepimiz yaya yürüyoruz. Bu diyor, ne yapmamız emredilir? Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor diyor, yaya yürüyor diyor. Ben diyor, nasıl onun arkasından at üzerinde giderim.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a yakınlığıyla anılır. Eğer savaş kazanmışsa Allah'a olan bağlılığının kesin sembolüdür. Nerede Osmanlı'yı görüyorsanız orada buna benzer bir sürü güzellik görürsünüz. Tarihe mal olmuş. Yavuz Sultan Selim hilafeti aldıktan sonra İslam Memaliki'nin halifesi olduktan sonra bakıyor bir takım insanlara birilerinin kulları olarak sırmalı elbiseler içinde birileri gidiyor ve kulaklarında küpeler var. Küpelerinde şekilleri değişik. Soruyor, bunlar ne diyor bu küpe takan adamlar, böyle kadınlar gibi küpe takıyorlar. Şu gördükleriniz diyorlar, şu şekilde küpeli olanlar, onlar falanca paşanın kulları. Ötekiler Feşmeken Paşa'nın kulları. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin diyor. Bir küpede benim kulağıma şimdi takacaksınız diyor. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim'i küpeli görünce kim bilir insanlar neler düşünmüşlerdir. Bir hafiflik örneği. Padişahta kadın gibi küpe takmış. Oysa ki o muhteşem bir sembol. Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kölesi olduğunu gösteren bir sembol. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tarihi boyunca örnek alınacak, ibret alınacak çok şeyler yaşandı. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Tek istisnası Yıldırım Beyazıt, onun da damadı üst seviye bir evliyaydı. Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da Ulu Cami inşa edildi. Ve Yıldırım Beyazıt açılış konuşmasını damadının yapmasını istedi. Damadı Emir Sultan Hazretleri'ni mi soruyorsunuz? Emir Sultan Hazretleri Allah'ın bir büyük evliyası. Rüyasında Allah-u Teala diyor ki, anneni gönder, padişahın kızını istet. Sabah olur olmaz Emir Sultan Hazretleri annesine diyor ki, padişahın kızını istemekle emrolunduk. Evladım diyor, sen diyor netice itibariyle diyor nesin ki diyor. Bir dini tarafından başka hiçbir şeyin yok, 5 kuruş paran yok. Nasıl diyor padişahın kızını ben isterim? Anneciğim diyor, Allah bunu emretti. Gidip isteyeceksin. Annesi evlat sevgisi gidiyor. Padişahın huzuruna kabul ediliyor. Allah'ın emriyle diyor
peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Sevgili kardeşlerim, padişah da Yıldırım Beyazıt kadıncağızın kalbini kırmamak için tamam diyor, olur. Ama diyor 40 çuval altın getirirse diyor oğlum, kızımı diyor veririm ona. Kadıncağız da dönüyor evladına, diyor ki bak diyor padişah böyle söylüyor. Tamam anneciğim diyor. Bu emri veren Allah Teala bunun çaresini bulur. O gece ne olmuş biliyor musunuz? 40 tane katırla ya da 20 tane katırla bizim Emir Sultan Hazretleri ve onun 40 müridi iniyorlar Cilimboz Deresi'ne. Cilimboz Deresi çok derin bir dere. Yani zeminle dere arasında belki 50-60 metre derinlik var. Belki 100 metre. Oradaki kumları diyor Allah-u Teala, doldurun bakalım çuvallara. Allah-u Teala'nın emri, bizimkiler çuvallara dolduruyorlar kumları. Götürün diyorlar, diyor Allah-u Teala saraya ve teslim edin. Bizimkiler kumları yüklenmişler. Allah-u Teala'nın emri bu. Ve saraya götürmüşler. Çuvalları bırakmışlar padişahın huzuruna. Ve çuvaların içi bütün kumların altın olduğu bir muhteva göstermiş. Allah-u Teala kumları altına çeviriyor. Padişah söz vermiş durumda kızını Emir Sultan Hazretlerine veriyor. İşte o Emir Sultan Hazretleri padişah tarafından damadı olarak vazifeli kılınmış Ulu Cami'nin açılış konuşmasını yapacak. Cuma günü açılıyor, Cuma hutbesinde. Ve çıkıyor Ulu Cami'nin diyor açılması vesilesiyle diyor, ben bu konuşmayı yapmak üzere huzurunuzdayım. Ama diyor şu anda bana gelen emir benim buna yetkili olmadığımdır diyor. Ve Somuncu Baba diyor bu konuda gerekli konuşmayı yapacak. Somuncu Baba kalabalığın arasında ve çıkıyor Emir Sultan Hazretleri'nin bıraktığı kürsüye ve üç konuşma yapıyor. Aynı konuyu üç defa anlatıyor. Birincisini diyor, bunu avam da anladı, has da anladı, hasül havas da anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, aynı konuyu anlatıyor. Bunu diyor, hasül havas anladı, has anladı ama avam anlamadı. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor, hasül havas anladı, havas anlamadı, avam anlamadı diyor. Avam, evliyalıya, evliyalık mertebesine ulaşamayanlar, has, evliyalık mertebesinde olup, daimi zikre ulaşamayanlar. Hasül havas da daimi zikrin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu kız istemek konusunda bir fıkra geldi aklımıza. Hatıra olsun diye Osmanlı fıkralarından birisi, size anlatayım olayı. Hangi padişah olduğunu bilmiyorum ama bir tanesinin oğlu şehzade bir kıza aşık oluyor. Padişah vezirini gönderiyor, kızı istetiyor. Ama o zat kızını padişahın oğluna vermiyor. Vezir çok mahcup bir vaziyette padişaha ulaşıyor. Diyor ki vermedi fakat bizim delikanlı çok üzgün. Üzgün, aradan birkaç gün geçiyor, delikanlının üzüntüsü artıyor. Padişah diyor, bu işe bir çare düşünün. Vezir, padişahın kulağına eğiliyor, diyor ki, padişahım,
bu konu sizin veya benim halledeceğim bir konu değil diyor. Bu konuyu Bostancıbaşı halleder. Padişah diyor, yahu diyor, kızını sana vermeyen adam diyor, Bostancıbaşı'ya niye versin? Gönderelim görürsünüz diyor padişahım. Bostancıbaşı yanına birkaç tane bostancı alıp, o kızını vermeyen adamın kapısına ulaşmış, bir tekmede kapıyı açmış, içeriye giren adamın da boğazını sıkmış, kaldırmış havaya. Sen demiş, padişahıma nasıl kız vermezsin? Adam demiş ki, verdim demiş, tamam, bu iş bitti. Peki demiş, neden demiş, senin huzuruna vezir geliyor, vermiyorsun da diyor, benim gibi bostancıbaşı parçasına veriyorsun kızını. Adamın cevabına dikkat edin. Böyle istemedi demiş. O böyle istemedi demiş. Tabii bu fıkra sevgili kardeşlerim. Ama fıkrayı yerlerine oturtun. Onlar Osmanlıydılar. Hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var Allah-u Teala'ya ki biz Osmanlıyız. Sevgili kardeşlerim, Fransız kralı Almanlarla yaptığı savaştan yenik düşünce Kanuni Sultan Süleyman'a sığınıyor. Memnuniyetle muhafaza altına alınıyor. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında o devreden sonra derin bir dostluk oluşmuştur. Yani Osmanlı İmparatorluğu bir merceğiydi, bir sığınaktı. Adaletin zedelendiği yerde onu düze çıkaracak olan bir nizam. Fransa kapı komşumuzdu. İşte tarih Osmanlı ile diğer devletler arasında hep yıllar yılı süren bitmeyen savaşlar yaşandığını yazar. Osmanlı'nın en büyük düşmanı hep Rusya olmuştur. Osmanlı çok sayıda savaş yapmıştır Rusya'yla. Osmanlı'yı neticede savaş müessesesi değil, ekonomi yıkmıştır. Osmanlı'nın dizaynında İmparatorluğu sona erdiren noktaya ulaştığınız zaman korkunç bir gerçek görürsünüz. İttihat Terakki Cemiyeti diye kurulan bir Osmanlı'ya tarihinin en büyük hatasını yaptıracak olan bir grup insan, aralarında bir anlaşma yaparak o cemiyeti kurdular, İttihat ve Terakki, ve Osmanlı'yı yok etmek için bir sona ulaştılar. Onlara teslim edilen bir Alman gemisini sonradan Yavuz ismini alacaktır. Almanya'nın harp etmekte olduğu
Birinci Cihan Savaşı'ndan evvelki Birinci Cihan Savaşı'ndan bahsediyoruz. Osmanlı'nın savaşa girmek diye bir hedefi yoktu. Ve aralarında bir savaş olan ülkeler arasında Osmanlı o savaşa iştirak etmeyecekti. Ama İttihat Terakki'nin başında olanlar Yavuz gemisini Almanya'nın düşmanı olan ülkelere Türk bayrağı altında gönderip topa tutunca oralarını Osmanlı kadir bilmez bir takım adamlar eliyle savaşın içinde buldu kendisini. Hiçbir cephede yenilmeyen Osmanlı ordusu mütareke imza olunduğunda mağluplarla birlikte mağlubiyeti kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Bu Osmanlı'da sonun başlangıcıydı. Savaştan sonra kaçan, ülkelerini terk edip kaçan, ülkenin başına bu kadar gayreleri açtıktan sonra ülkelerini bırakıp kaçan Enver Paşa ve diğerleri yabancı ülkelerde birer birer öldüler veya öldürüldüler. Sevgili kardeşlerim, o devre artık dinin Osmanlı için bir hedef olmadığı, dinin Osmanlı'yı çökerten bir müessesi olarak lanse edilmeye çalışıldığı sonun başlangıcıydı. İttihat Terakkiciler batıdaki teknik gelişmelerin tesiri altında batıyı Osmanlı'dan üstün olarak düşünüyorlardı. Ve Birinci Cihan Savaşı'nın sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkelerinin birer birer yabancılar tarafından işgalini, İstanbul'un da işgalini neticelendirdi. Sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarihlerini bilmeyen insanlar Osmanlı'yı karalamakta devam etsinler. Ama biz Osmanlı'ya hayranız. Damarlarımızda Osmanlı kanı taşıdığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve şunu bilmenizi isteriz ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ve ekonomik işgalden ekonomik sömürge oluşundan ülkeyi kurtaracak olan gene Osmanlı kanıdır. Osmanlı Allah'ın yardımıyla 600 senelik bir can hükümdarlığı kurdu. Ve aynı kanı taşıyan onların torunları buna layıktır. Biz Türkler Osmanlı'nın devamını temsil eden bütün Türk milleti diğer Türk ülkeleriyle birleşip bir bütünleşme oluşturmak durumundayız. Öyle olmalıyız. Türk'ün dostu yalnız Türk'tür. Defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne üye olmak için Osmanlı gururunu çiğneyerek
defalarca talepte bulunmamızı yanlış bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin yeri bütün Türklerin başında olacağı bir yerdir. Onlar ona hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz Türk oluşumuzla, Osmanlı oluşumuzla, tasavvufu yaşamamızla iftihar ederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Osmanlıyız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaştığı nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, MPL ekranlarında yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. Programımızın ismi 4 Kitap Tek Dilek. Bu programda yeryüzünde yaşayan insanların aradığı şeyin, yani mutluluğun 4 kitapla ve tek dilekle nasıl gerçekleşeceğini, dört kitaba inanan insan kesimlerini konuk ederek açıklamaya çalışacağız. Öncelikle İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Carlos Madrigal, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İnşallah tekrar aramızda olmanızdan, bizleri ziyaret etmenizden, programımıza katılmanızdan dolayı sizlere teşekkür olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar beni çağırdığınız, davet ettiğin için, bu güzel sohbetlere katılmama fırsat verdiğin için çok mutluyum.
0: Estağfurullah. Allah razı olsun tekrar. Yine ekranlarımızdan yakinen tanıdığınız mutasavvıf Ali Öztürk. Ali Bey, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnşallah ben de tekrar yeni bir programda beraber olmaktan, Allah'tan bahsetmekten, dostlarımızla birlikte olmaktan ve izleyicilerimizle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.
0: Allah razı olsun. Uzaklardan, İstanbul dışından, Almanya'dan Dinin Evi Derneği kurucu üyesi Emre Tanay. Hoş geldiniz efendim tekrar. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Öncelikle dernek hakkında çok kısa bir bilgi almak istiyorum. Sonra Carlos Bey'e ilk sorumla başlayacağım efendim inşallah.
3: Evet.
0: Buyurun.
3: Biz Dinin Evi diye bir dernek kurduk. Çeşitli cemaatlere ait mensuplarla, çeşitli dinlere ait mensup kardeşlerimizle. Ve bilinçli olarak Dinin Evi dedik. Dinlerin evi değil, Dinin Evi. Hedefimiz ortak özellikleri tespit etmek. Bunları tespit ederek bir araya gelmek. Bir araya geliyoruz, Allah'ın çeşitli ayetlerini karşılaştırıyoruz ve Allah-u Teala'nın temel emirlerin bütün kitaplarda olduğunu görüyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu sevgiyi paylaşıyoruz. Çok güzel elektrikler oluşuyor.
0: Allah razı olsun gayretlerinizden dolayı. Sevginin paylaşılması istikametinde Carlos Bey'e ilk sorumu sormak istiyorum. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu en şerefli mahluk insan. İnsan öncelikle nasıl yaratılmıştır?
1: İnsanın yaratılışını Tevrat'ta, Tevrat'ın ilk kitabı olan Tekvin kitabında okuyoruz. İlk iki bölümü incelediğimizde orada Allah ilk insanı nasıl yarattığını topraktan şekil vererek, kendi ruhundan üfleyerek yarattığını, tabii evvel bütün hayvanlara da yarattığını, kademe kademe bütün dünya evreni yarattığını görüyoruz. Ama bir tek insana kendi ruhundan üflediğini, seslendiğini, İngiltere'de özellikle reform dediğimiz protestan hareketin ortaya çıktı ilk adımlardan sonra inancın temellerini açıklayan bir ilmi halde insan ne için yaratıldı, nasıl yaratıldı sorusuyla başlıyor. Orada diyor ki insan mutlu olmak için yaratılmıştır. İşte yaratılışın amacı budur. Allah ondaki bütün iyiliklerini, bunları anlayacak, hani benzeyiş ve suret bu anlamda, bunları anlayacak bir varlıkla hem de özgür yarattığı bir varlık. Çünkü evvel melekler yaratıldığını da Tevrat'tan biliyoruz ama melekler akıl sahibi varlıklar olmakla beraber Allah'ın emrinden çıkamıyorlar. Bu bir avantaj mı, bir dezavantaj mı tartışılır ama özellikle öyle bir risk taşıyan bir varlık yarattığı halde kendi gönülden ona bağlanmasını istedi. Özgürlük dediğimiz bu. Ve bu şekilde insanı en yüce yer verdi bu yaratılışın içinde.
0: Peki anlattığınız Tekvin suresinin ifadeleriyle öncelikle fizik bedenimiz.
1: Evet.
0: Yanı sıra evet. Yine ayette söylediğiniz gibi Allah-u Teala'nın üfürdüğü ruh ve yaşayışımızda bizle beraber olan bir nefsimizin varlığı söz konusu.
1: Evet. Bir ayetle ekleyecek olursan diyor ki bütün varlığınızla vücudunuz, ruhunuz ve canınız orada şeklinde tercüme edilen kelime aslında İncil'de İbranicesinin Tevrat'ta paralelini buluyoruz. Nefes olarak nefes Arapçadan bildiğimiz kelimedir. Yani insan dediğiniz gibi beden, Ruh ve nefes. Zaten demin zikrettiğimiz ayette diyor ki Allah insanı topraktan şekil verdi, burnundan, ruhundan üfledi ve kendisi yaşayan bir nefes oldu. Nefes kelimesi aynı zamanda soluk anlamında. Fakat diğer taraftan insanın şöyle diyelim bütün psikolojik, karaktersel özellikleri taşıyan kendi yönüdür diyebiliriz. İnsan Rab'ten beslendiği o ruhsal bereketi hor görüyor, elini tersiyle itiyor ve kendi nefsine. Nefsi tek başına Allah'ın yollarını seçmek yerine bazen işte bedensel ve orantısız bir takım arzulara mahkum kalıyor. Ve bu şekilde ne yazık ki insanın Allah'tan uzaklaştığına tanık oluyoruz.
0: Allah razı olsun. Ali Bey, Carlos Bey'in ifade etmiş olduğu gibi ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah Teala'nın emir ve nehirlerini yerine getirdiğinde Allah'a yönelmesi istikametinde bir talep söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada iradenin varlığı da ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. İradenin kişi üzerinde Allah'a yönelmesi istikametinde etkisinin ne olduğunu sormak istiyorum inşallah.
2: Aslında Sayın Carlos konuşurken ben şöyle gözümü kapatıp sanki Kur'an'ı okuyor gibi geldi bana. Çünkü o kadar benzerler ki, o kadar aynı şeylerden bahsediyorlar ki. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şekliyle söylüyorum. İnsanları üç vücuttan yarattığını Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Bunların Hicr 26'ya göre topraktan yaratılan bir fizik bedenin olduğunu ve 7 kat nefsin üzerimize sevva edildiğini, o 7 katın ne demek olduğunu da birazdan açıklayacağım. Sonra içine ruhumundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Şimdi bu fizik bedenin görevi kap. Yani şu zahiri alemde yaşayabilmemizi sağlamak. Nefsimiz aslında biziz. Nefes dediğimiz, nefsimiz dediğimiz. Hatta hatırlarsanız Hacı Bayram Veli'ye Yunus Emre Hazretleri gittiği zaman ona söylediği bir şey vardı. Buğday mı istersin, nefes mi istersin demişti. Anlatabildim mi? Biz nefesi himmet olarak da algılıyoruz. Ama burada nefes aslında nefsle aynı kökten geliyorlar zaten. Nefs beden, o bir beden. Aynen Carlos Bey'in söylediği gibi bizim karakterimizi oluşturan bir beden. 19 tane afetten mücehhez bir beden. İşte dedikodu, cehalet, kin, nefret, ondan sonra hırs, yalancılık ve bunların tamamından oluşan bir özellik vardır. 19 tane. Ruh Allah'ın bir emanetidir. Ruh Allah'ın emrinden çıkmaz. Ruh 19 tane hasletle mücehhezdir. Cömertlik, ketumiyet, ondan sonra ilim, ondan sonra adalet vesaire. Yani insanda görebildiğim bütün güzellikler aslında ruhun eseridir. Bütün yanlışlıklar Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin eseridir. Peki bu ilişki ne şekilde Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor? Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Emanetini geri istiyor. Allah'a yönelmek ve ulaşmak anlamı Kur'an-ı Kerim'de bu anlama geliyor. Ruhu emanetini geri istiyor. Ne yapıyor? Allah-u Teala'nın bir vaadi var. Şura 13'te birazdan zaten görürüz onu. Kim bana yönelirse onu kendime mutlaka ulaştırırım. Bu vaadini yerine getirebilmek için şöyle bir sistem uyguluyor. Önce bizim talebimize bakıyor. Allah'a yönelip Allah'ı istiyorsak, Allah'a teslim olmak ve ona ruhumuzu ölmeden önce teslim olmak etmek istiyorsak, o zaman Allah-u Teala önce fizik bedenimize Allah'ın emir ve yasaklarını, emirlerini sevdirtiyor, yasaklarından uzak tutuyor. Yani böyle bir hissiyat veriyor. Ve bunun üzerine biz emir ve yasaklarına uyduğumuz takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mutlaka bizi bir eğiticiye de gönderiyor. Yani neler yapacağını bilen bir eğitici gönderiyor. Yaşıyorsa bunlar peygamberlerdir. Yaşamıyorsa Allah dostlarıdır. Yani birine gönderiyor. Orada almış olduğu bilgi neticesinde fizik bedenle yaptırdığı ibadetler özellikle zikir, nefsinin tezkiye olmasına, tezkiye kelimesi yarısı ıslah olmuş demektir. Tezkiye olmasını sağlıyor. Ve o tezkiyenin sonucunda ruh Allah'a geri dönüyor ve ona teslim oluyor. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı zaten Allah'ın bir tek dini var. O da Allah'a teslim olmak dini. Buna isterseniz Arapça İslam deyin, isterseniz İbranice Hanif deyin, isterseniz İsevilik deyin, isterseniz Müsevilik deyin. Sonuçta hepsinin amacı kişiyi Allah'a teslim etmek. Nasıl teslim edecek? Temizleyip de teslim edecek. Ruhunu, nefsini, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğine dört tane teslim anlatıyor gene de. Bizim tabii şu andaki konumuz insanın yaratılışı olduğu için önce dediğim gibi üç tane ayet-i kerimede bu veriliyor. Fizik bedenini yaratıyor. Arkasından üzerinden nefsi yedi kat sevva ediyor. Yedi kademede temizlenecek çünkü. Sonra da ruhundan ona üfürüyor.
0: Allah sizden de razı olsun. Değerli misafirlerimiz, öncelikle Emre Bey'e sormak istediğim apayrı bir şey var. Siz bulunduğunuz dernek vasıtasıyla faaliyetlerde de bulunuyorsunuz. Evet. Ve farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanlarla iç içe ve bir aradasınız sürekli. Onların yaşayışlarında da dört kitap tek dilekle ifade edilmesi gereken ve aranılan, tüm insanlığın aradığı mutluluk. Bu mutluluğun tarifi Allah Teala'nın dört kitapta vermiş olduğu tanımla yaşayıştaki insanların tanımı arasında bir farklılık var mı? Hangi noktalarda birleşiyorsunuz diye soruyu birazcık değiştirerek sormuş olayım efendim.
3: Aslında ifadeler çok benzer. Müsaade ederseniz aslında Carlos Bey açıklamıştı ama ben ilaveten uygun görürseniz hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okumak istiyorum.
0: Buyurun.
3: Çünkü hakikaten çarpıcı benzerlik demeyeceğim yani aynı zaten Rabbimizden gelen bu bilgi ruhla ilgili. İnşallah doğru okuyorumdur. Siz yanlış söylüyorsam düzeltin beni lütfen. 1. Korintoslulara 6. bab 19. ayet-i kerimede Allah-u Teala "Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allah'tan aldığınız sizde olan Ruh-u Kudüs'ün mabedidir ve kendi kendinizin değilsiniz." Daha evvel açıklanan zaten konu. Yani Allah-u Teala bize ruhundan üfürüyor. Ve bu bizi aslında değerli kılıyor. Hepimizi, bütün insanları çok değerli kılıyor. Ve kendi kendimizin değiliz. Benim idrak ettiğim burada bize emanet verilen bir ruh var. Allah-u Teala bize üfürmüş olduğu ruh. Ve bu İncil'de. Bunu aynı şekilde Müslümanlar kabul edecektir. Çünkü aynı şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Nefsle ilgili müsaade ederseniz iki ayet okumak istiyorum İncil'den. Markos 8. bab. Ya 8. bölüm 36. ayet-i kerime. Zira bir adam bütün dünyayı kazanıp da kendi canını zayi ederse ne kâr eder? Yani nefsiyle olan durum söz konusu burada. Ya da Matta 10. bölüm 28. ayet-i kerime. Bedeni öldürüp de canı öldürmeye kudreti olmayanlardan korkmayın. Ancak daha ziyade cehennemde hem bedeni hem canı helak etmeye kudreti olandan korkun. Yani hem canı, nefsi. Onu çünkü zora düşürecek olan kendi nefsi. Bu temel bir kanun. Nefsimizdeki negatif özellikler, afetler var olduğu müddetçe kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım bizi zora düşürecektir. Ve Allah-u Teala bunu bize bütün kitaplarında öğretiyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de tabii ki Yunus suresi 44. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez ki lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Bunu idrakine varırsak o zaman büyük bir ortaklık görüyoruz.
0: Tam dost, teşekkür ederim. Carlos Bey, tekrar size döneceğim. Programımıza ismini veren bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bu dilek yaşayış içerisinde inançlarımıza göre nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi tabii çok kapsamlı konular bunlar. Evvela şunu söylememe izin verin. Tabii ben daha çok Tevrat, Zebur, İncil bakış açısından konuya yaklaşıyorum. Benzerlikler zaten ortada. Kur'an konusunda, İslamiyet konusunda tabii onu okumuş olmakla beraber çeşitli kaynaklarına bilgi edinmiş olmakla beraber cehaletini de mazur görün. Ama benzerlikler olmakla beraber tabii İncil'in yaptığı vurgular, Tevrat'ın, Zebur'un yaptığı vurgular vardır. Şimdi demin Emre Bey'in 1. Korintlilerde veya Korintoslulardan okuduğu ayetler veya Markos'tan, Luka'dan okuduğu ayetlerde net ortaya konuyor ki insan bütün yüreğiyle Rabbe yöneldiği takdirde Rabbi bulacaktır. Mesela bu sefer hani biz daha doğrusu Tevrat, Zebur, Nebiler ve İncil olmak üzere bütün Hristiyan aleminin okuduğu kitapları dört kitap değil tek bir koleksiyon olarak isimlendiriyoruz. Ve Nebilerde Yeremia adında bir peygamber var ve çok net bir ayetle şöyle diyor: beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Demek ki bir şeyler olmuş arada ki insan normal şartlarında, günlük hayatın koşullarında sırf bu hayat

0: sonsuz bir anlaşma. Davud'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Antlaşma konusu, ahit konusu. Yani bana geldiğin takdirde o ilk yaratırken senin için hedeflediğim mutluluğu yakalamak istiyorsan, ben sana bir hediye olarak, bir armağan olarak vermek istiyorum. Bir teminat olarak, bir vaat olarak sana vermek istiyorum. Böyle bir antlaşma yapacağım. Yani bir nevi imzamı altına atacağım ki bu gerçekten senin için kalıcı bir umut, kalıcı bir ödül olduğunu anlayasın diye. Ve bu nasıl bir anlaşma? Yine de Yeremia peygamberin kitabında bunu çok güzel dile getiriyor. Diyor ki İsrail halkıyla, İsrail halkının kim olduğunu biliyoruz ama İsrail kelimesinin ilginç bir yönü var. İsrail savaşan Allah ile güreşen demektir. Yani bir şekilde insanın Allah'a karşı doğal halini, normal halini anlatıyor. Biz sürekli Allah'a karşı bir savaş içerisindeyiz. Yani o bize doğru yolu gösteriyor. Biz diyoruz ki hayır, hayır, tamam doğrudur, kabul ediyoruz ama biz şunu denesek. Aslında insanın yüreğindeki günahın temel tohumu budur. Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Antlaşmayla kastı daha önce Musa aracılığıyla halka on emirlerden oluşan o antlaşma. Yani siz bu emirleri yerine getirirseniz ben sizleri bu yeryüzünde bereketleyeceğim şeklindeydi. Ama diyor ki bu çok ilginçtir anlaşma. Diyor ki atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığın antlaşmaya benzemeyecek. Onların yakını olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı, şeriatımı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Biliyorsunuz Musa'ya 10 emir verirken iki tane taş lehva üzerinde yazılmıştı. İnsanlar bakarsa ancak işte o emirleri yerine getirir. Ama Rab yapmak istediği bizi dıştan hitap eden, işimize gelirse baktığımız, işimize gelmezse yok saydığımız emirler, taş lehvalara, hatta kağıda yazılan emirlerden ziyade bu kendi isteği, kendi dileğini yüreğimize yazdırmak istiyor. Yapmak istediği antlaşma budur. Ve diyor ki yasamı işlerine yerleştireceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Rabbi olacağım, onlar da benim halkım olacaktır. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Küçük büyük herkes Allah'ı şöyle ifade etmeme izin verin. Peygamberlerin onu tanıdıkları o yakınlıkla tanımamızı istiyor. Ve işte o zaman ruh insanın yüreğine dönüyor. Ruh dediğim insan ruhu değil. Kelamın mukaddes ruhu olarak isimlendirdi. Demin nefsin afetlerinden hocam söz ediyordu ve ruhun güzelliklerinden söz ediyordu. Yine de İncil'den şöyle bir ayet var. Nefsin amelleri bellidir. Bunlar fuhuş, iffetsizlik, sefahat, putperestlik, büyücülük, husumet, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Allah'ın hükümranlığına ortak olamayacaklar. Buna karşılık diyor, mukaddes ruh içimize sevgi, sevinç, selamet, sabır, şefkat, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk ve nefse hakimiyet hasil eder. Bu tür nitelikleri yasaklayan şeriat yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar nefsi, ihtirasları ve arzularıyla birlikte adeta çarmıha gelmiş, etkisiz hale getirmişler. Madem mukaddes ruhla yeni bir hayata kavuştuk, ruha itaat ederek yaşayalım. Emre Bey'in zikrettiği o ayet, yani sizlerin mukaddes ruhunun mabetleri olduğunuzu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz, Allah'a. Vücudunuz ve ruhunuz Allah'a aittir. Gerçeği hayatımızda kendini gösteriyor ve ruhtan aldığımız o güçle Rabbin emirlerini yaşayabiliriz.
1: Allah sizden sonsuz razı olsun. Sizden. Ali Bey, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim penceresinden ruhun, fizik vücudun, nefsin Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki önemini bize arz edebilir misiniz lütfen?

0: Şimdi tabii ki az önce söylediğimiz gibi Allah'tan gelen ruh ancak gerçekte Allah'a ulaşır. Bu fiziki bir ulaşımdır. Reel bir ulaşımdır. Ama nefsin, fizik bedenin ve iradenin Allah'a ulaşımı ise imajiner değildir. Bu reel değildir. Reel değildir. Tamamıyla bir soyut şekilde bir ulaşım söz konusudur. İtaat ederek ulaşım söz konusudur. Allah-u Teala fizik bedeni halkettiği zaman zaten işte Hicr 26'da ne diyordu? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَنْسَلِ مِنْ حَمَيْنْ مَسْلُونَ diyordu. Şekillenebilir. Bir fizik bedenden yarattık. Yani bu fizik beden olarak şu dünyada yaşayan diğer canlılardan çok da fazla farkımız yok. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı yiyeceği yiyoruz. Aynı şekilde bir yaşantımız var. Aynı şekilde bir üretim şeklimiz var yaklaşık olarak. Ama Allah-u Teala'nın ikinci bir emri vardı. O da hangisiydi? Şemsiydi. Ve nefsin meva sema ve nefsin ve ma sevaha diyor. Üzerine nefsi seva ettik diyor ki. O nefsi seva etmek yedi kat gökleri de seva ediyor. Seva kelimesi üst üste yığmak anlamına geliyor. Biz de bunu İslami literatürde emmare, levame, mülhime, mütmayna, radiye, mardiye ve tezkiye olarak biliyoruz. Her kademesini bunları. Tasavvufta bunu böyle biliyoruz. Şimdi Allah-u Teala'ya teslimi az önce söylediğim gibi ruh Allah'a görüp geri dönüp teslim olmak zorunda. Ruhun Allah'a geri dönüp teslim olabilmesi ben az önce söylediğimde bir konusunu daha henüz zamanı gelmediği için söylememiştim. Sadece nefsin tezkiye olmasıyla ilgili olarak ruh Allah'a geri dönmez. Dönemez. Çünkü henüz nefs daha tezkiye olmamıştır. Onun yerine bakacak biri lazım. Biz askerlik yaptık. Nöbet yerini terk etmeden önce bir nöbetçinin gelmesi lazım ki ona devredip terk edesin. Kur'an-ı Kerim ışığı içerisinde Allah-u Teala onların başlarının üzerine bir nimet olarak devrin imamının ruhu sultanesini gönderir. Bu ruhu sultaniye biz ruhu sultanı deriz. Gördüğüm kadarıyla da Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ya da kutsal kitapta kutsal ruh diye geçiyor. Bu kutsal ruh gelip de o nöbeti devralmadığı süre içerisinde kendi ruhu vücudunu terk etmez. Kutsal ruhun burada devrin imamının ruhunun yani başın üzerine geldiği zaman o insanlara ruhun yapmış olduğu bütün o koruma görevlerini yapar. Fakat bizim Türkçemizde bugün bir enteresanlık söz konusu. Ruh ile nefsin isimlerini öyle bir karıştırmışlar ki nefse ruh diyorlar. Yani Türkçe dilinde, normal dilinde. Ruha da birçok yerde vicdan diyorlar. Mesela kötü vicdanlı biri olamaz. Vicdansız biri olabilir. Yani sebebi çünkü kötü ruh olamaz normalde. Ama biz ne yapmışız? Ruh hastalıkları hastanesi açmışız. Sanki ruh hasta olurmuş gibi. Aslında bunun biliyorsunuz kuruluştaki isimleri nefs-i marazi hastanesidir. Yani nefs marazi, nefs hastalıkları hastanesidir ama biz bu hale getirmişiz sonradan. Tevrat'ta da kutsal kitapta da tabii ki bildiğimizden değil, Karlos'tan duyduğumuza göre söylüyoruz. Orada anlatılanla Kur'an-ı Kerim'i karşılaştığımız zaman o kutsal ruhun kime ait olduğunu da görüyoruz. Orada bir peygamberden söz edildi. Öyle değil mi? Yani o size kutsal ruhumu kalbinize göndereceğim dediği bir peygamberden söz etti. Her peygamber bizim İslami inanç içerisinde bulunduğu devrin imamıdır. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Her peygamber bulunduğu devirde, yani yaşadığı devirde. Ama zahirde, batında her zaman temsilcisidir Allah'ın. Ama zahirde, görünen şeyde hayatta olan temsilcisidir. Şimdi peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Bu fetret devirleri de yeryüzü başıboş kalacak hali yoktur. Ne yapıyor Allah-u Teala? Onların yerine kavim resullarından birini seçiyor, veli olarak seçiyor. Bu asaleten değil, vekaleten bu işi yapıyor. Ama o ruhu sultanı mutlaka başa gelmesi lazım. Eskilerimin bir sözü vardır bizde bilirsiniz. Başıboş gezmek. Başıboş gezmek o ruhtan mahrum olmaktır. Başıboş gezerseniz sizi kurt kapar derler. O kurt da şeytandır. Yani başıboş gezen bir insan sonunda kurta yem olacak. O şeytana yem olacaktır. Bu ifadeyle anlatılıyor. Peki Allah'a teslimi nasıl? Dediğim gibi fizik beden Allah'ın emir ve yasaklarına birebir uyacak şekilde davranarak Allah'a teslim olur. Nefs, Allah'ın emir ve yasaklarının aleyhinde bir emir vermeyerek fizik bedene Allah'a teslim olur. İrade ise bütün bu üç vücudun yani ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsten fizik bedenin Allah'ın emrine birebir uyduğu için hür iradenin artık anlamı kalmamıştır. Yani ne yapmıştır? Külli iradeye bağlanmıştır. Külli iradedeki biri gibi tesbihe geçmiştir, iradesini teslim edecektir. Ve o kişi artık o saatten sonra tesbihtedir, Allah'ın tamamıyla kontrolündadır. Ve üç vücuduyla birlikte de Allah'a teslim olmuştur. Bir de irade bir vücut değildir zaten. İrade nefsin afetlerine karşı koyma gücüdür, aklın. Yani aklın nefsin afetlerine karşı koyma gücüdür. İşte o güç nefsin afetleri yok olduğu anda maksimum güce erişmiş demektir. Çünkü karşısında muhatap yok. O zaman ona da ihtiyaç yok. O da teslim edilir ve teslim edildiği zaman da bunun teslim olan bu insana Kur'an-ı Kerim içerisinde söylenen salih kelimesi ıslah olmuş anlamına gelir. Artık bunun adı İslam'dır. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Hazreti Musa da bir peygamberdi ve Allah'a teslim olmuştu. Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah'a teslim olmuştu. Hazreti İbrahim de bir peygamberdi ve Allah'a teslim olmuştu. Hazreti Nuh da öyleydi. İşte bunların dünyaya bıraktıkları, zaten şura 13'te birazdan gelirsek göreceksiniz. Hepsinin insanlara vermiş olduğu tek emir vardır. Allah'ın bir emri vardır. Allah'a yönelin. Allah sizi kendisine yaklaştıracak. Ve aynen Carlos Bey'in söylediği gibi peygamberlerin belki bir de bir aynısı kadar değilse de anlatabilirim. Onların yakınlığına ulaşabilecek en benzer şekilde Allah'a yakın olacaklardır. İşte bunlar da salihler olarak bizlere de geçer. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederim Ali Bey. Emre Bey, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Programımıza isim veren o tek bir dilek nasıl gerçekleştirilebilir? Bunun önemi nedir? Yaşayışınız içerisinde bulunduğunuz insanlarla bu paylaşımı nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
2: Bu temel kuralı şimdi zaten duyduk. Ben şöyle düşünüyorum. Allah-u Teala'nın hakikaten hem sevgisi hem adaletini görüyoruz. Çünkü biz insanlar bazen işte bu kavim kurtulacaktır ya da bu dine mensup birisi kurtulacaktır. Ama Allah-u Teala'ya göre öyle değil. Allah-u Teala insanlara serbest iradesini vermiş ve her insan yaşarken bu dileği kalbinde oluşturmalı. Kim olursa olsun ve nerede yaşarsa yaşasın. Bu temel kural herkes için geçerli. Ve bu adımı kim olursanız olun ya da hangi cemaate, hangi dine mensup olursanız olun kalbinizi oluşturmak durumundasınız. Bu aktif bir adım. Bu konuda Allah-u Teala adaleti sonsuz. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah-u Teala kalbimizdeki bu dileği görüyor. Çünkü sadece kalbimize bakıyor. Müsaade ederseniz bununla ilgili Mezmurlardan bir ayet size sunmak istiyorum. Mezmurlar 14. bölüm 2. ayet. Allah-u Teala buyuruyor ki Rab göklerden bakar oldu insanlara, akıllı biri, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye. Allah Teala hep bizim kalbimize bakıyor sürekli. Kim olursak olalım, nerede olursak olalım, hep Rabbimiz bizim kalbimize bakıyor. Gene bu Allah Teala'nın perspektifinden tabii ki Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Ama bu haykırışı başka bir ayetinde Allah Teala Mezmurlarda 18. bölüm 6. ayette sıkıntı içinde Rabbe yakardım, yardım çağırdım, tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı. Rabbimiz bizi duyacak. Yeter ki biz bu davete icabet edelim. Allah-u Teala hepimiz davet ediyor kendisine. Bunu idrak edelim ve bunu idrak eden işitenlerden olalım, duyanlardan olalım.
1: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, bütün kitaplarda kişi Allah'a yöneldiği takdirde kulaklarının, gözlerinin ve kalbinin üzerindeki engellerin kalktığına dair ifadeler olduğunu ifade ettiniz. Emre Bey de son vermiş olduğu ayetlerle bunu örnekledi. Bu engellerin kaldırılışı Allah'a ulaşmayı dileme noktasında verilen diğer ihsanlar konusunda bize ne söyleyebilirsiniz efendim?
0: Evet. Şimdi Allah-u Teala eğer bir kişiyi yürekten diye bahsedilen, bizde de ne diyoruz? Kalpten bir Allah'a ulaşmayı, Allah'a teslim olmayı dileyin. Aynı anlamdalar yani. Yürekten ve kalpten Allah'a teslim olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan, bu işi gerçekleştirebilmesi için Allah-u Teala onun üzerinde bazı değişiklikler yapıyor. Yani o güne kadar Allah'a göre, yani normalde o kişi hem duyuyor hem görüyor yani insan. Ama Allah'a göre kör ve sağırdır. Çünkü Allah'ın ayetlerini görmüyor ve duymuyor. Yani oradaki önemli olan kısım bu. Bu kişi başlangıçta diyelim ki olaylar yaratıyor. Aslında bu kısa bir şekilde bunu anlatayım. İnsanı Allah Teala her yıl senede bir veya iki kere olaylar yaratır. Başlarına musibetler getirir. Bu musibetler içerisinde o insanlara davranış şekillerine bakar. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran bir davranış şekli mi var o kişinin? Yoksa bu konuya en azından karışmayan bir davranış şekli mi var? Yaklaştırandan da vazgeçtik, karışmayan bir. Eğer kişi sürekli insanları Allah'tan uzaklaştırıyorsa, Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsa, Allah Teala onları seçmiyor. Onları bir kenara bırakıyor. Onlar musibetleri yaşamaya devam edecekler. Diğerlerine de musibet yaşattırıyor. Ama diğerlerine yaşattırdığı musibet farklı. Diğerlerine yaşadığı musibet sınıf geçmek için. Ve o musibetin akabinde Allah'a ulaşma talebi buna ulaştırılıyor. Bu kişiye Allah'a teslim olma talebi ulaştırılıyor. Ve bizim Allah'ın çok sevdiği bir mahluku olduğumuzu ve ölmeden önce ona teslim olmamız gerektiği ona anlatılıyor. Bu kişi eğer aklını başına getirir de Rabbim senden daha başka dostum yoktur. Beni kendin için bütün ne var ne yok benim için yarattın. İşte Câsiye Suresi 13'te bunu diyor. Ama beni de kendin için yarattın diyor. Eğer buna rağmen bunu söyledikten sonra o kişi Allah'a teslim olmayı Allah'tan isterse inne lillahi ve inne ileyhi raciun derse musibetin karşılığında muhakkak ki biz Allah içiniz ve muhakkak ki ona ulaşacağız. Allah-u Teala onu seçiyor. Bunu seçtiği zaman bu Allah'a teslim olma 28 basamaktır. Ben ilk 7 tanesini söyleyeceğim sadece. Allah'a olayları yaşar birinci basamakta. Karar verir ikinci basamakta. Bu kararı Allah'a teslim olmazsa üçüncü basamağa geçmiş olur. Üçüncü basamaktan sonra Kur'an-ı Kerim'e göre, üçüncü basamak dahil olmak üzere, geri kalan bütün basamakların hangisinde kişi ölürse olsun, gideceği yer cennettir. Bir iki tehlikededir. Onun da gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a teslim olmayı diledi, ömrü kifayet etmedi diyebilirim. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi, Allah-u Teala ona rahim esmasıyla tecelli eder, dördüncü basamağa geçmiş olur. Sonra yedi tane furkan verir. Bu vermiş olduğu yedi furkan, furkan demek iyi kötüden ayırt edici özellik demektir. Aynı zamanda o anlama da geliyor. Allah'ın bütün kutsal kitaplarının adı da furkandır zaten. Kötüden iyiyi birbirinden ayırır. Bu insan gözlerinden ve görme hassasının üzerindeki engelleri kaldırır. Bu kişi artık gören biri olur. Bu kişinin kulaklarından ve işitme hassasının üzerinde hassalar kalbe aittir. Duyular fizik bedene aittir. Kaldırır ve bu kişi artık duyabilir, işitebilir hale gelir. Ve kalbinden idrak hassasının üzerindeki mührü alır. Ekinet denilen bir engeli alır. İhbat denilen bir yazılım bırakır ki Allah'ın ayetlerini deşifre etsin de açıklayabilsin diye, ayetleri tanıyabilsin diye. Bu kişi üç tane de buradan furkan alarak yedi furkanla muhbit dediğimiz, ihbas sahibi dediğimiz gören, işiten ve idrak edebilen bir insan olur. İşte bu seviyeye gelmiş bir insana Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz demekten ayırıyor. O insanlar artık muhbit bir insandır. Allah'ın ayetlerini idrak eden bir insandır. Ama henüz nefs tezkiyesi yapmamıştır, başlamamıştır. Henüz nefsindeki afetler olduğu gibi durmaktadır. Ama bir şeyi gerçekleştirmiştir. Allah ile olan bağını bağlamıştır. Artık Allah bundan sonra Allah-u Teala ona göndereceği hediyelerle, ona göndereceği ihsanlarla onun bundan sonraki adımlarda bütün bu önce tezkiye sonra da tasfiyesini gerçekleştirebilmek için gerekli imkanları ona sağlayacaktır.
1: Ali Bey çok teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun.
1: Carlos Bey, haddim olmadan İncil'den iki ayet okumak istiyorum.
3: Estağfurullah.
1: Matta 13. bab, 15'te 13. 16. ayetler. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ali Bey'e sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Bütün kitaplarda kişi Allah'a yöneldiği takdirde kulakların, gözlerin, kalbin üzerinde mevcut olan engellerin kalktığına dair ifadeler mevcut. Bu konu hakkında sizin pencerenizden sevgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz efendim?
3: Tabii öncelikle Ali Hocam'ın dediği gibi insan Allah'ın iyileştirilmesi yaşamadan Allah tarafından gözü kör, kulağı sağır, bütün duyuları Tanrı karşısında duygusuzlaştı. Orada Mesih İsa, Yeşaya Peygamber'in kitabından ayetler zikretmektedir. Halkın hani dudağında hep Allah ismi bulundurduğu halde yüreği Allah'tan uzak durması ve yönelmemesi konusunda. Tabii bu bizi tövbe kavramına götürüyor. Kutsal kitapta tövbe, Allah ile aynı düşüncede olmak. Hatta Allah'ın düşünce biçimini kendimize mal etmek demektir. Olaylara onun gözüyle bakmak. Şimdi onun gözüyle bakmadığımız sürece kendi gözlerimizle gördüklerimiz onun kendi manevi gözlerle, gözleriyle gördükleriyle aynı değildir. Allah'ın düşüncesiyle bütünleşmek demektir tövbe. Hani sadece bir pişmanlık değil, Allah'ın gözleriyle, Allah'ın kulaklarıyla görebilmek demektir. Yani günah nasıl bir şeydir? Çok sıcak bir yaz gününde bir buzdolabına girersin. Hani bu etlerin korunduğu büyük buzdolapları var ya, ilk başta çok tatlı geliyor. O serinleniyorsun ama orada durursan sonunda donuyorsun ve ölüyorsun. Şimdi günah öyle bir şey, evet. Önce tatlı geliyor ama Allah öyle bakmıyor. Nasıl bakıyor? Bizi ölüme götürdüğünü görüyor. Ve tövbe etmek, ne olur ya Rab, kendi gözlerinle görmeme izin ver. Bunun çok güzel bir örneği var. Eyüp peygamberin kitabında, Eyüp bölümünde, kutsal kitabın. Eyüp kitabının ilk bölümünde Cenab-ı Hak, Yüce Allah şöyle bir tespitte bulunuyor. Rab diyor ki, kulum Eyüp'a iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok. Kamil ve doğru adam, Allah'tan korkar ve kötülükten çekinir. Sonra Eyüp'ün başına bir takım afetler, aksilikler, zorluklar, hastalıklar, kayıplar geliyor. Ve 42 bölüm boyunca Eyüp ile onun da çok Allah'a yakın insanlarla geçen müzakereler, görüşmeler. Diğer onun arkası diyorlar ki bir günah işlemişsin ki başına böyle şeyler gelmiştir. O da diyor ki ben bir günah işlemedim ama yine de başıma, ben salih bir insanım, o şey ifade kullanıyor ama yine başıma bunlar gelmişti. Kitabın sonunda Eyüp tövbe ediyor. Sadece günahtan tövbe etmek değil, çünkü gerçekten kamil bir insan diyor, mükemmel bir insandır. Neden tövbe ediyor? Ben hayata kendi gözlerimle baktım. Nasıl tövbe ediyor? Çok ilginçtir. Diyor ki senin için, senin hakkında kulaktan işitmiştim. Kulaktan dolma bilgilere sahiptin diyor. Şimdi ise seni gözüm gördü. Bu yüzden diyor, bundan ötürü kendimi hor görmekteyim. Tozla ve külde tövbe etmekteyim. Toz ve kül, yani ben toprağım, kendi başıma bir değer teşkil etmem şeklinde bir benzetmedir. Külle, işte kül olacağım. Yani derinden tövbe diyorum ama buradaki tövbe nedir? Sadece bir pişmanlık duymak değil. Buradaki tövbe daha önceleri kulaktan biliyordum. Yani kulaktan duyma bilgilerle başkalarının aktardığı, belki de kutsal kitaptan okuduğum, eğer o dönemde yoktu ama kutsal kitaptan okusaydı o şekilde, ama şimdi gözlerimle gördüm seni. Burada fiziksel bir görüşten bahsetmiyor. Çünkü Allah, yani gözle, bu fiziksel biyolojik gözlerle görülemiyor. Ama gönül gözlerinden bahsediyor. Buradaki tövbe aslında demin de hocamın dediği gibi Allah'ın gözleriyle görebilmek. Kör olan ruhsal gözlerimizin açılması. Kör olan ruhsal kulağımızın açılması. Kör olan ruhsal duyularımızın açılması. Ve bu Allah'a yöneliş ciddiye alacaksak, o zaman bu Allah'ın gözleriyle görebilmek için kendisine tövbeyle yaklaşmamız lazım. Tövbemiz ne olur? Allah bana kendi gözlerini, yani görmeme izin ver diye yaklaşmamız gerekiyor.
1: Allah razı olsun Carlos Sizden Bey. De. Çok teşekkür ederim. Emre Bey, müsaade ederseniz Enam suresinin 46. ayetini okuyarak sizin bu noktada bağlamanızı, aynı zamanda da engellerin kaldırılışı ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin insan üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu da sizden dinlemek istiyoruz. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah size onları geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar.
2: Allah razı olsun. Müsaade ederseniz aynı bu ifade, sağır, dilsiz ve kördüler, bu daha okumuştunuz Matta, yani İncil'den ayet-i kerimeyi. Aynı ifadeler Kur'an-ı Kerim'de var. Müsaade ederseniz bununla bir bütün oluşturur belki. Bakara suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler, artık onlar dönmezler. Yine aynı ifade. Daha belki İncil'e bakarsanız ve bana dönmesinler, dönseler de onları iyileştirirdim. Veya Bakara 171, onlar sağır, dilsiz ve kördürler, bu yüzden onlar akıl edemezler. Ve daha belki mezmurlardan okudum ayet-i kerimede, Allah-u Teala akıllı biri var mı diye bakıyor insanların kalbine. Allah-u Teala bu engellerin bizim üzerimizde oluşmasını istemez. Ki bunlar bizim hidayetimizi, bizim kurtuluşumuza mani olur. Ama Allah Teala bütün bu ayetlerde aslında bundan nasıl korunacağımızı da hemen arkasında hemen ifade buyurmuşlar. Ne demişler? Artık onlar dönmezler. Yani biz dönsek Rabbimize, bunlar başımıza gelmeyecek. O yüzden sizin vermiş olduğunuz örnek çok güzel. Hakikaten Allah Teala bizim bilmediğimizi biliyor. Bunun idrakinde olmamız lazım. Ve Allah'ın yardımını bu hayatta, bu nefsimizle olan hayatta en güzel şekilde yaşayabilmemiz için hayatımızı Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Bunu kendi başımıza başaramayız hiçbir zaman. Ve bunu idrak edersek Allah'ın yardımıyla Allah'ın bizim için istediği mutlulukları yaşayacağız ve sevgiyi paylaşacağız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Değerli misafirlerimiz, sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin son saniyelerine gelmiş durumdayız. Değerli konuklarımız Carlos Madrigal Bey'e, Ali Öztürk Bey'e ve Emre Tanay Bey'e katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda özellikle tövbe konusunu işlemek üzere bir arada olacağımızı hatırlatmak istiyorum. İnşallah bir dahaki programa kadar esen kalın. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Programımıza şeref verdiniz. Sizleri tekrar bir arada görebilmeyi çok isteriz MHP'li ailesi olarak. İnşallah Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun efendim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde la tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler. Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç mana ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor.
Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. O hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hazreti İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hazreti İbrahim'e kadar uzuyor. Hazreti İbrahim'den evvel de Hazreti Nuh'un hanif dininin sahibiydi. İlk hanif dininin sahibi olansa Hazreti Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah-u Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Allah-u Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini. İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamatu adune li külli evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meyab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi
Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Eldeki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ileyhi diyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahlar örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan
Düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahum et tagute. Onlar tagutun dostlarıdır. Yurucuhum mine zulümati ilen nuri. Onlar nurdan zulmete götürürler. Lezine keferu evliyahum et tagute. Yurucuhum mine zulümati ilen nuri. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar ki kafirdirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمْ اَتْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Şimdi tağuta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahum ettagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah-u Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعُدُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَتْمَيَنُ بِهَا اِلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte
Bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastaların üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetler doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i mintaya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fena fillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve setetli mintaya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi. Ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini.
İkinci de vaizde idunul birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği lehim ettiği kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir da sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. O kişi ilk %7 nur birikiminde demin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan ödeme. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye. Nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülkime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye altıncı gök katı, tezkiye yedinci gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7

tamamlayarak Sitetül Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşma dediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, İkinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse yedi tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun üçüncü katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulul Elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır.
dünyadaki en mutlu insanlardan

birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişiyi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk veda bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cennetini elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstü mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerini mutlak olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması, onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması, yine aynı hedefe dayalıdır. Bu hedefe ulaşmayı gerektirir, daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, sohbet etmek, Allah'tan bahsetmek. Allah'ın bize verdiği ilmi sizlere aktarabilmek. Allah'ın çok büyük huzur verici bir yardımı. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Her an, ne zaman sizlerle böyle bir sohbete başlamışsak, bir huzur, bir mutluluktur kaplıyor içimizi. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktarabilmek. O Allah, ilmin bütününün sahibi, ilim ona ait. Kainatı yaratan Allah. Şu anda genel incelemeler sonucu anlaşılan odur ki, yüz milyar galaksi olduğu söyleniyor. Her bir galakside de 1 milyardan fazla, 100 milyardan fazla yıldız olduğu ifade ediliyor. Bir sonsuzluk içinde küçücük bir nokta kalıyor dünya. İşte bu dünyada verilen gezegende yaşayanlarız. Allah-u Teala burada insan hayatının oluşmasını nasip kılmış. Ama kainatta daha pek çok yerlerde insanların varlığını kesin olarak biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Öyleyse yerlerde de göklerde de ikisinin arasında da insanlar yaşıyor. Bizler gibi insanlar. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala ne kadar hamd etsek, şükretsek az ki bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insanlar, bütün arzlarda ve bütün göklerde yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Öyleyse yaratılan her şey, bütün hayvanlar, bütün suda yaşayanlar, bütün havada yaşayan kuşlar, uçanlar, yerler, yerin içindekiler, her şey insan için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her varlığın insana mutlaka faydalı bir tarafı vardır. Olmasaydı, yaratılmazdı. Öyleyse, insanları zehirleyen bir yılanın da faydası olabilir mi, ne olacak yani diye düşünen varsa, evet, yılan derisinden ayakkabılar yapılıyor. Ne düşünürseniz, hangi tür bir hayvandan bahsederseniz, bir
deniz mahlukundan ya da havada uçan bir nesneden hepsinin bizim henüz bilmediğimiz bir açıdan mutlaka bir faydaya hizmet ettiğini incelemeler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Evvela şunu bilmemiz lazım. Allah-u Teala sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Madde 2, yarattığı her şey insana devrilen bu mahlukunun daha mutlu olması içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şey bir faydayı oluşturur. İnsan için bir faydayı. İşte böyle bir dizaynda insanın varlığı kainattaki en üstün mahlukun varlığıdır. İnanan insan, inanmayan insandan Allah'ın nazarında daima üstündür. Allah'a inanmayan insan şeytanın bir bendesidir. O inanmamamızı ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insan ve çevre ilişkileri Allah-u Teala'nın o sonsuz kudretiyle başlamış ve oluşmuş, gelişmiştir. İnsan kainattaki en üstün mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. En üstün olmasının arkasında da çok ciddi bir sebep var. Çünkü Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Öyleyse insan Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan, buna layık görülen bir mahluktur. Öyleyse bu bir üstünlüktür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan için Allah'a yakın olmak mutluluğun temel faktörüdür. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, teslim etmeyen kişiden daha yakındır. Fizik gücünü Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır Allah'a. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ötekilerin hepsinden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise en yakınlar arasındadır. Öyleyse Allah'a yakınlık, Allah'ın sevgisinin giderek artması, Allah'a teslimlere bağımlı bir dizayn içeriyor. Ne vermiş Allah Teala bize? Ruh vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Fizik vücut vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Nefs vermiş. Allah'a teslim etmemiz için. Ve bir de iradi yapımızı oluşturmuş. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi. İşte insanın mutlu olmasıyla bu teslimler arasında çok sağlam bir illiyet rabıtası var. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan mutluluğun %51'ine ulaşır. Dünya mutluluğunun. Ve bu Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir.
Çünkü böyle bir hedef için bir insanın sadece bir talepte bulunması Allah için yeterlidir. Yani kişi, Ya Rabbi, ben senin bunca ermiş evliyan var. Onlar gibi, onlardan biri gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, sana teslim etmek istiyorum. Ruh zaten senin ruhun, sen üflemişsin bana. O emanetini geri istiyorsun, üzerimize farz kılmışsın ruhumuzu sana ulaştırmamızı. İşte ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talep iştense Allah-u Teala bu talebi mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini insanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bir hususu gerçekleştirmek için insanlardan bir talep bekliyor. O talebi oluşturmaları için insanların %90'dan 95'ten fazlasını seçiyor ama talebin onlardan gelmesini istiyor. Kişi serbest iradesiyle, kendisine verilen cüz'i iradeyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa ancak o zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ulaştırılmak imkanının sahibi kılınır. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması, o ulaşma gerçekleşene kadar 7-8 aylık bir süre dünyanın en mutlu insanı kılar kişiyi. Bu 7-8 aylık sürede şeytanın size tasallut etmesi, şu veya bu şekilde rahatsızlık vermesi asla mümkün değildir. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşacağı bu 7-8 aylık devrede sizi her türlü tehlikeden korur. Dünyadaki hiçbir negatif faktör size tesir edemez. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu kendisine ulaştırır. Her ne kadar ruhunuzu diyorsak da aslında bu Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu üfürülmüş insan. Öyle bir varlık ki Allah'ın ruhu üfürülmüş kendisine. Her doğan kişiye
Doğduğu zaman Allah mutlaka ruhundan üfürür. İşte insan olmak böyle bir mazhariyettir. Bir üstün mahluk olarak yaratılmaktır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne sudaki canlılar, ne havadaki canlılar, hiçbir mahluk, ne ağaçlar, hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna örtü olamazlar. Hiçbir mahlukta, insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu şerefe mazhar olduğumuz için bütün insanlar, hepimiz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala içimizde bir dengeyi kurarak biz insanları yaratıyor, vücuda getiriyor. İnsan, insanın nefsi ve insanın ruhu bir üçlü oluşturur. İnsanın nefsi baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerden oluşan bir nefsin sahibi kılınmışız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, negatif bütün faktörler nefsimizin kalbini %100 doldurmuş olarak nefs bize verilir. Allah'ın ruhu ise bütün hasletleri içerir. 19 grup nefsimizin afetine karşılık 19 grup ruhumuzun hasleti söz konusudur. İki grup birbirine tamamen terstir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi tanıdıkça nefsinizi, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve bunların dizaynı içerisinde sizi onlardan oluşturan Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıdığınız sürece bir tekamül üzeresiniz demektir. Bir manevi tekamül, manevi gelişme. Bu gelişme ruhunuzun Allah'a teslim etmesiyle, bir teslim olmasıyla ya da teslim edilmesiyle birinci hedefine ulaşır. Ruh sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur ve onu sahibiniz olan, sizi yaratan Allah'a, ruhun da sahibi olan, Allah'a ait olan ruhu, o ruhun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Vazifeli kılındınız. Ve Allah Teala bu sorumluluğu sizi bu alemde yaratınca üzerine aldı. Dedi ki, kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifadeyle, kim ona emanet olarak verdiğimiz ruhunu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, o bize ruhunu ulaştırmaz. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse elimizde garantili bir imkan var. Bütün insanların elinde garantili bir imkan var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri takdirde, ya Rabbi, ben de ruhumu senin bunca ermiş evliyan gibi
kendime sana ulaştırmak istiyorum. Senin ruhun zaten bana emanet olarak vermişsin. O emaneti sahibi olan sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. 7-8 aylık bir devrede bunlar hep ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi insanlardan her kim gerçekleştirirse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs arasında nasıl bir ilişki var? Ruhun Allah'a ulaşabilmesi bir insanın ruhunun 7 tane gök katını aşmasından sonra gerçekleşir. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları. 7 tane gök katının aşılması ve ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinde %100 afetlerin %51'inin yok edilmesiyle afetlerin yerini fazılların almasıyla bir tekamül müessesesi, gelişme müessesesi yaşanır. Ruhun Allah'a doğru olan gök katlarını diğer ruhlarla beraber, seyri sülükte olan diğer ruhlarla beraber aşabilmesi, o kişinin zikir adlı bir müesseseyi yapmasına, gerçekleştirmesine bağlıdır. Ama ondan önce bu kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sormuş olmalıdır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmalıdır ki ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşsın. Oradan seyri süluka çıkanlarla beraber seyri süluka Allah'a doğru 7 katlık bir yükselmeye dahil olsun. Sevgili kardeşlerim, seyri sülük bir zevktir. Bir huzurdur, bir neşedir, bir mutluluktur. İnsanın içini ferahlatan bir müessesedir. Bu 7-8 aylık ruhun Allah'a ulaşması süresince kişi mutluluktan adeta uçar. Dünyadaki en mutlu 7-8 aylık devreyi geçirecektir. Mutluyum diye haykırmak gelir içinden, pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ruhunu ve içini nefsini, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış biri gibi bir 7-8 aylık devre geçirir kişi. Her gök katına karşılık bir ay düşünürsek 7 aylık bir devre normal bir süreç sayılabilir. Böyle bir dizaynda bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. İnsanları sever. Akrabalarını sever. Arkadaşlarını sever. İnsanlara dost gözlerle bakar. Ve şeytan ona bu süreç içerisinde mürşidine ulaşıp da ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıktığı noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devre içinde bu kişi tam bir korunma altına alınır Allah-u Teala tarafından. Şeytanına hiçbir şey yapamaz. Şeytanın o kişiye huzursuzluk vermesi, sıkıntı vermesi, zarar vermesi bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Bu hedefe şeytan hiçbir şekilde ulaşamaz. Kişi Allah'ın koruyucu kalkanı, hafızası altındadır. Bu devrede kişinin bütün eksikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Kişi
Namaz kılmayı sevmiyordur. Allah Teala ona mutlaka namazı sevdirir. Kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyordur. Zikri ona sevdirir. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordur kendisini. Açlığı hissetmez hale getirilir. Zekat vermek ona çok zor gelmesine rağmen o devrede zekat verdiği zaman bundan büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün emirleri onun için bir angarya iken ama şunu da yapayım da yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, bitsin gitsin diye düşünen bir kişiyken namaz onun için doyulmaz bir zevk olmaya başlamıştır. Namazı uzatmak ister. Allah ile olan o beraberliğini devam ettirebilmek için. Zikir, onun büyük boyutta mutluluğu yaşaması için çok önemli bir vetire olmuştur. Zikrettiği süreç içerisinde Allah ile beraber hisseder kendisini, huzur içindedir. İşte bütün bunları kişiye sevdiren Allah'tır sevgili kardeşlerim. Bütün bunları insanoğlunun gerçekleştirmesi Allah'ın yardımıyla olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka taşır. Daha doğru bir ifadeyle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu, yani Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Ruh bir emanettir. Bir insan hayatı boyunca ruhunu Allah'a ulaştırmazsa öldüğü zaman ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı bu kişinin ruhunu alırlar, 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim ederler. Her halükarda biz insanlar mutluluk için yaratıldığımızı unutmamalıyız. Bir insan hayatının en mutlu devresi ise bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen 7-8 aylık devredir. Daimi zikre ulaşan insan da aynı mutluluğu yaşar mı? Yaşar. Fakat o 7-8 aylık devrede yaşadığı mutluluğu, hazzı ömrü boyunca aynı seviyede yaşayamaz. O farklı bir olaydır. Orada Allah'ın kişiye normalin üstünde bir yardımı söz konusudur. İlk ustatın o kişiye verdiği zevki, heyecanı Allah ona yaşatır. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması gerekmektedir. Bunu yapamazsa eğer ölümden sonra ruhu zaten Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah Teala kişinin bunu yapmasını istiyor. Yetmez. Bunun için de o kişinin bir tek dileğinin yeterli olduğunu söylüyor. Kişi sadece diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şu dünya hayatını yaşarken ben ruhumu sana ulaştırmak, erdirmek istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur? Sen bu konuda zaten garanti vermişsin. Kim diyorsun bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz.
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ey Yüce Allah'ım, bu naçiz kulunu da ruhen sana ulaştırmanı diliyorum. Beni de ulaştır. Benim de ruhum sana ulaşsın. Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar. Bundan sonrası Allah'a ait. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. O konudaki zikriniz, namazınız, bütün ibadetleriniz sadece zevklerden oluşacak. Bu 7-8 aylık devrede dünyada en mutlu namaz kılan, en mutlu oruç tutan, en mutlu zikir yapan kişi olacaksınız. Öyleyse yaşamamak neden? Allah-u Teala böyle bir garanti vermişse, böyle bir imkan vermişse, insan adı verilen bu mahlukuna ait, sadece ona ait olan bir olay bu. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu sebeple insandan başka hiçbir mahluk, ne cinler, ne hayvanlar, ne de başka mahluklar, hiçbirisi ruhu yoktur ki onu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsin, ulaştırabilsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu biz insanlara ait olan bir ayrıcalıktır. Bir mutluluk vesilesidir. O devreyi yaşayan herkes o devreyi unutamaz. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresidir. Havalarda uçtuğunu hisseder. Sevinçten ne yapacağını şaşırır. Öyle bir huzur, öyle bir mutluluk yaşar insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak varken, huzuru yaşamak varken ve Allah'ın bir büyük mükafatına nail olmak varken neden gerçekleştirmeyelim ki? Ne demek o büyük mükafat? Kaç ayrı cepheden mutluluk? Ruhumuz Allah'ın ruhu. Eğer ölünceye kadar teslim etmezsek, öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah'a zaten teslim edecekler. Ama eğer biz bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirirsek, iki büyük mükafata nail oluyoruz. Birincisi, bu 7-8 aylık ruhumuzun Allah'a ulaşma döneminde dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyoruz. Manevi bir huzuru yaşıyoruz. Allah-u Teala bizimle şeytanın arasına onun hiçbir zaman aşamayacağı öyle bir engel koyuyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız güne kadar şeytan bize hiçbir şekilde tesir etmek imkanının sahibi olmuyor. Peki ulaştığımız zaman ne oluyor? Ulaştığımız zaman 7 tane gök katını ruhumuz aşmış oluyor. Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Ama ulaşırken vücuda gelen olaylara bakalım, nefsimiz teskiye oluyor. Yani nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi 19 grup afetle doluyken nefsimizin kalbi %100 doluyken, bu %100 afetlerin oranı %49'a düşüyor. Yarıdan daha fazla azalıyor nefsimizin kalbindeki afetler. Bu bir mutluluk vesilesidir. İnsanı mutsuz kılan afetlerin o kişi arasında üzerindeki hakimiyetidir. Afetler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutsuzdur. Hasletler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutludur. İşte Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaştığımız noktaya kadar
Kişinin nefsindeki afetler giderek azalır, azalır, azalır ve yarı yarıya azalacağı bir noktada ruh Allah'a ulaşır. Birincisi, nefsimizin afetlerinin açık bir şekilde yarıdan daha fazla azalmasıdır. İkincisi, ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, mutluluğumuzun giderek artışıdır. Neden artıyor? Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapıya sahiptir. İşte böyle bir yapıda olan, yani insanı sadece huzursuz edecek olan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de yapmak istemeyen bir yapıya sahip olan nefsin afetlerinin azalması her gök katında %7 azalması. Sadece azalmakta kalsa iyi ama ötesi var. Onların yerini ruhun fazıllarının alması. Böylece bir taraftan nefsimizin afetleri %7 %7 azalırken her gök katında, diğer taraftan da o azalan yere ruhumuzun hasletlerinin aynı olan, aynı hüviyette olan, sadece mutluluğa dönük olarak bizlere Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilen fazılların gelip yerleşmesi, kişiyi fazilet sahibi kılması. Ve bu devre içerisinde bu kişi 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştiriyor. Nefsinin kalbi her seferinde %7 daha nurla doluyor. Sonuçta nurlar nefsin kalbindeki afetlerin miktarını aşıyor. Buna paralel bir şekilde o kişinin mutluluğu birinci gök katını aştığı zaman %7 iken ikinci gök katında %14'e çıkıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında %49'a, %51'e kadar yükseliyor. Kişinin dünya mutluluğu yarıyı geçiyor. Yani kişi dünya hayatını yaşarken yarıdan fazla bir mutluluğu garanti ediyor, yaşamaya başlıyor. İşte böyle bir olay. Allah'ın kişinin dünya hayatını yaşarken o hayatın yarıdan daha fazlasını o kişiye mutluluk olarak yaşatması ve böyle bir şeyi kişinin 7-8 aylık devre içerisinde huzursuzluğu hiç yaşamadan devam ettirmesi Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti, Allah'ın onu koruması altına alması yoluyla gerçekleştirdiği bir muhteşem sonuç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennetlerden üçüncü kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediniz, ölmek söz konusuysa birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz, ondan sonra ölmek söz konusuysa kişi ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmesi söz konusuysa kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Ve eğer bu kişi bu hayatını devam ettirirse, değiştirmeksizin şu günde o 2,5-3 saatlik zikrini gerçekleştirmesi halinde ibadetlerini mutlaka gerçekleştirecektir. Ve dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayacaktır bu insan. Kıyametten sonra da gideceği yer üçüncü kat cennet olacaktır. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. O kadar. Geri kalan her şey ona Allah-u Teala tarafından mükafat olarak verilmiştir. Sadece o dileğinin karşılığı olarak o kişi 7-8 ay
dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak dünya mutluluğunu yaşamıştır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Ve öldüğü zaman bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, bir tek talep karşılığı. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir ve Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Ulaştırırken geçen devrede dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmuştur kişi. O 7-8 aylık devrede. Ve eğer bu pozisyonu değiştirmezse, günde o 3 saatlik zikrini devam ettirebilirse, bir ömür boyu dünya mutluluğun yarısı onundur. Öldükten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. İşte bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil midir sevgili kardeşlerim? Ne karşılığı elde etti kişi bunu? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorlar ki kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmazmış. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Ben de böyle olmasını diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, sizler bu işin ilmini yapanlarsınız. Neye dayalı olduğunu, hangi ayetlere dayalı olarak bunun gerçekleştiğini sizler biliyorsunuz ama başkaları bilmiyorlar. Onların da bu mutluluğu yaşamaları için onlara yardımcı olmalısınız. Allah'ın bu güzelliklerini çevrenizdeki herkese anlatmaya çalışmalısınız. Laf aramızda anlatırken de sakın ukalalık etmeyin. Öyle yapmayacağınızı biliyoruz ama şakadan takılıyoruz size. Sevgili kardeşlerim, gerçekten onlar bilmiyorlar. Bunda da hatalı değiller. Çünkü öğrendikleri ilim onlara öğreten hocaların inhisarındadır. Onlar da sizin aldığınız ilmi almadan o hedeflere ulaştılar, öğretim üyesi oldular. Bir ilim öğrendiler. Ama o ilim onları cehennemden kurtarabilecek olan bir nitelikte değil. Allah-u Teala'nın onları da bütün cehenneme doğru yol alan bu milyonlarca insanı da bu hakikatleri öğrenerek Allah'ın yoluna girmelerini sağlamasını ve ruhlarını, en az ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamasını icabımızdan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepiniz de beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu münaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize bağlı bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken, ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki,

söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Allah Teala İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enübü ila rabbüküm ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslemu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin, fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin, onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya, veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki,

Kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da, ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyalarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek doğumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer.
Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü, kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor, farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki, onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunuz zannedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve çinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek, hem de böyle bir şey yok demek, bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız. Ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir. Çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır.
O me'aptır, sığınaktır. Allah-u Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O meaba, sığınağa, sığınana evvap adını veriyor Allah Teala. Evvap meaba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li kulli evvabın, bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış ve sığınmış. Meab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvap adını alır. Ve Allah-u Teala meaba sığınanın ruhunu, sığınağa Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvap kelimesi, meaba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşrike tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab meaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Zeyd suresinin 20. ayet kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu.
Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazla da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke, ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır, nefret. Ruhta haslet vardır, sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü
Ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede bazen çok daha kısalabildiği de oluyor. İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiiyetle beraber Allah Teala onun kalbine iman yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada li külli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar mevaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar, onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh, devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak, milaki olma günü. Allah'a milaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor. Ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ayrılıyor. Devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan diğer bütün o
dergâhta bulunan ruhlarla 7. gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. 7. gök katın 7 tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz-i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi, o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler, kıyamet günü yapılan hesaplamada, kaybettiği derecelerden fazlaysa, bu kişinin gideceği yer cennettir. Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah-u Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehenneminde, cennetinde gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemlerde yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah-u Teala diyor ki, her şey fani olacaktır.
Şimdi şey aleyha fan. Sadece Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer, Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün insanları yaşatacak, bütün galaksilerde. Sonra kıyameti kopartacak. Ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz. Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek, isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor. Fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir alan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu vakta
olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz-i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse, bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır. Neyin ne kadar var olacağı Allah Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffifin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını Sicine yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş.
Allah öyle bir sonsuzluğun sahibidir ki o hız zamanı sıfırlar. Hızlı zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah Teala öyle bir hıza sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar illiğinde yani cennete gidecek de olanların bölümünde veya sicinde yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun. Allah Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Öz boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla elektronun devir hızıyla karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektronun devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını aşması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından hareket edebiliyor. Daha aşağı hızla hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu zahir alem diye bir alem değil, onun karşıtı olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınızda sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleri ise aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

Et lui c'est. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı, ışık hızının ötesindeki hız, bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşıt elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

Böyle bir dizayn daha karşı tüplerin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı açıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit

Karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmasa yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksit olmazsa. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi son derece dengeli bir dizayn içerisinde vücuda getirmiş. İşte böyle bir ortamda insanlık her şeyi en ince detaylarına doğru inceledikçe Allah'ın yaratmasının nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse kazayı ve kaderi vücuda getiren unsurlar serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay kazada ölen bir müessese ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir alan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah-u Teala'nın dizayn ettiği biçimde boyutta en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, bu sizin için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah-u Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim.

Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey onlar için hayati bir önem taşıyor. Onları mutlu ediyor. Huzur veriyor onlara. Mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızdan onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız, kibirin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar. Davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder.
Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını halelden edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın en büyük düşmanı muhakkak ki şeytandır. Nasıl insanın en büyük dostu Allah'sa, onu insan olarak yaratan ve kendi ruhundan üfüren Allah'sa, insanın en büyük düşmanı da şeytandır. Yani iblis. Zamanın başına gittiğimiz zaman orada iblisi görüyoruz. Şeytan var, Allah var ama insan henüz yok. Sonra Allah-u Teala insanı yaratmayı diliyor. Ve insanı uzun süre beklemiş olan adına salsalin denilen bir çamurdan şekillendirerek yaratıyor ve ona ruhundan üflüyor, can veriyor insana. Arkasından canlandırıyor, ruhundan üflediği insanı canlandırıyor, hayat veriyor insana. Ve Hazreti ilk yarattığı mahluk olan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratıyor. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem affedersiniz Hazreti Meryem diyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesi olan dindeki kadın. Adem ile Havva, Adem'in kaburga kemiğinden Allah-u Teala'nın yarattığı Havva bir bütün oluşturuyorlar ve bütün bu insanlık bu iki kişiden, yani bir tek anne ve babadan oluşuyor. O güne kadar Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. En son yarattığı insan. Kainata yeni bir mahluk, insan ulaşıyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılırken şeytan yeryüzünde fesat çıkaracak olan birisini mi yaratıyorsun diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı şeytanın böyle söylemesine rağmen yaratıyor. Yeryüzünde fesat çıkaran aslında insan değil, şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan muhakkak ki vardır. Ve daima insanları günaha sürüklemek isterler. Gayeleri nedir? Bilirler ki bütün şeytanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Ve insanların da hazmedemedikleri, yaratılışından itibaren karşı çıktıkları, insana da verilen bu mahluk, şeytanları şiddetle sinirlendirmektedir.
Ve de Allah Teala insanı yaratırken ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı hüviyet veriyor insana. Ruh ki Allah'ın ruhudur. Yalnız güzellikleri taşır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, fizik vücuda da işletmek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefse yaratıldığı an 19 tane afetten oluşan bir varlık. Bütün negatif faktörler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, her türlü negatif faktör Allah'ın yasak ettiği veya emirler cephesinde bulunmayan, Allah'ın asla emretmediği her şey, Allah'ın emretmediği, ayrıca bir açıdan Allah'ın emretmediği, ikinci açıdan da Allah'ın yasak ettiği her şey, işte onlar şeytandandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Allah'ın emrettikleri var. Ne diyor Allah Teala? Namaz kılın diyor. Oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. İnsanlara iyilik edin. İnsanları sevin diyor. Sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanı insan yapan da o sevme hastasıdır. En çok Allah'ı sever insanoğlu. Sonra sırasıyla başka şeyler gelir. Herkese göre de başka şeyler değişir. İşte şeytan bütün insanlardan Allah sevgisini almak ister. Nefslere her zaman telkin etmek imkanına sahip olduğu için şeytan türlü desiseleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini, emrettiği fiilleri işlememesini, bütün insanlara telkin etmek üzere herkesin etrafında birkaç tane şeytan her zaman bulunur. İşte Allah'tan gelen bir dizayn, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği fiilleri işlememek istikametindedir. Halbuki şeytandan gelen bütün talepler Allah'ın emirlerini yerine getirmemek ve yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek istikametinde davetkar bir standart. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin etrafınızdaki olaylara. Kim kime bir kötülük yapıyorsa, haksız bir davranışta bulunuyorsa, orada mutlaka şeytan vardır. Ve kim böyle bir hata işlerse, ona bu hatayı mutlaka onun etrafındaki şeytanlar işletmek için sebepler oluşturmuşlardır. Düşünce sistemine tesir ederek o kişinin o hatayı işlemesine, mesela hırsızlık yapmasına, mesela cinayet işlemesine sebep olmuşlardır. Nerede bir kötülük varsa arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Nerede bir iyilik varsa onun arkasında mutlaka Allah vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği bütün fiilleri işlememeye davet eden Allah var. Diğer tarafta Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye çağıran, bütün emirlerine karşı çıkan, emirlerin asla yapılmamasını isteyen,
Ne kadar yasak ettiği fiil varsa o fiillerin de hepsini gerçekleştirmenizi isteyen bir başka dizayn her zaman etrafınızda kendisini hissettirir. İşte o şeytandır. Şeytan deyince sadece iblis adlı bir tane şeytan yok. Milyarlarca şeytan şu anda hayatta insanların her birinin etrafında toplanmış durumdalar. Kim hangi kötülüğü işlerse arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Onu kötülüğe davet eden ve o haksız fiili işlemekte onun haklı olduğunu ona telkin eden bir düşünce bazında bütün şeytanlar insanları suç işlemeye davet ederler. Bunların arasındaki en ağır işlem tabiatıyla bir insanı öldürmektir. Şeytan bunu da emreder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığınız zaman göreceksiniz ki bir tarafta bir düşünce sistemi size kötülük eden bir insana kötülük yapmanız için sizi devamlı zorlamaktadır. Hatta size kötülük yapmayan insanlara da kötülük etmenizi isteyebilir. İşte bu talep sahibi olan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle başkalarına zarar veren bir olayı gerçekleştirmeye çalışan müessese o şeytani bir müessesedir. Şeytan mutlaka orada vardır. Hepinize Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirmemeniz için tesir etmeye çalışan, yasak ettiği bütün fiilleri size süslü ve güzel göstermeye çalışan hep etrafınızdaki şeytanlardır. Düşüncelerinizin bir negatif bir de pozitif kesimi var. Pozitif kesim Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye çalışan bir dizayn gösterir. Ama şeytan ve başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz ve devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeye çağırır. Onları güzel ve çekici göstermeye çalışır. Mesela içki içmek, alkollü içkiler Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. Neden? Çünkü o alkollü içkiyi biraz fazla kaçıran bir kişi o noktadan itibaren artık normal bir insanın düşünce standartlarına sahip değildir. Onun artık nefsi hakim olur. O zaman o kişi sarhoş bir halde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi hedef ithal edebilir. Şeytan ona o düşünce standartlarının her şeyi ayık olduğu ölçüde kontrol edemeyen bir dizayna onu ulaştırdığı için ona her zaman yanlış şeyler yaptırmak için hazır bir zemin bulur. Ve de bütün gücüyle insanlara Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizin ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi istiyorsa, şeytan da o kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri ise işlemenizi sağlamaya çalışır, gerçekleştirmeye çalışır. Karar mekanizması sizin aklı seliminizdedir. Aklınız karar verecektir. İşte insanın mantık stratejisi onun sahip olduğu hüviyete göredir. Bir çocuk düşünün, haydutların, hırsızların içinde büyümüş, bana hırsızlığı öğretmişler, bana adam öldürmeyi öğretmişler, bana her türlü kötülüğü yapmasını öğretmişler. O çocuk o şartlar içinde yetişmiştir. Başka birisi de tasavvufu yaşayan bir anne babanın evladı olmuştur. Çevre telkinlerine kulak asmamıştır. Allah'ın yolunda ruhunu, içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Onun nefsindeki afetler azaldıkça o afetleri fazıllar aldıkça o kişinin ruhu zaten Allah-u Teala'ya ulaştığına göre nefsi kalıyor geriye. Nefsteki durum ne? O kişinin nefsi ruhu Allah'a ulaştığı zaman %51 nur, %49 karanlığı ifade eder. Başlangıçta da zaten böyleydi olay. Ne vardı? Nefsi vardı kişinin, %100 afetlerle doluydu. Nesi vardı? Ruhu vardı. Allah'ın üfürdüğü ruh. O da %100 hasretlerle dolu. İşte o denge kurulmuştu. Bebek doğar doğmaz Allah Teala ona ruhundan üfürür. O kişinin, o bebeğin nefsi vardır. %100 afetlerle doludur. O bebeğin artık ruhu da vardır. Doğar doğmaz üfürülür. %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala ruhumuzu geriye istiyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidimize vasıl olduğumuzda, mürşidimizin elini öptüğümüzde ruhumuz vücudumuzu otomatik olarak terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. İşte bu kişi ruhsuzdur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vücudunda nefs vardır. Bir de fizik vücudu vardır. İşte böyle bir noktada yola çıkan kişinin nefsinin kalbine o kişi zikir yaptıkça Allah %2 rahmet nuru %98'e kadar varan fazıl nuru ulaştıracaktır. Ve kişinin kalbi faziletlerle dolacaktır. Eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insan için ideal bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer o kişi ruhunu Allah'a teslim ederse başlangıç dengesine mutlaka gelir. Zaten o denge Allah-u Teala tarafından mutlaka bu noktaya gelinceye kadar korunur. Hatta o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra
Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık zaman süresince dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. O mutluluğu ömrü boyunca tutamaz. Aslında nefsinin kalbi %100 hasletlerle dolu değildir. Ama şeytanın o kişiye hakimiyetini Allah önlemiştir. O hakimiyet artık yoktur ortada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Ruhlarını da teslim etsinler, fizik vücutlarını da teslim etsinler, neflerini de teslim etsinler, iradelerini de teslim etsinler. Hepsi farz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz kılınmış insanların üzerine. Kim bunları gerçekleştirirse mutluluğu dört aşamalı bir şekilde yaşar. Allah Teala için hepsini farz kılıyor. Çünkü bir tek gayesi var. Ben diyor insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse benim ruhumu taşıyan, benim ruhumu üfürdüğüm, buna ehil gördüğüm, buna layık gördüğüm insan adı verilen mahluk, benim ruhumu üflediğim mahluk, o mutlu olmalıdır. İşte mutlu olmanın dizaynını Allah Teala insanlara veriyor. Hazreti İbrahim'den bu tarafa, Hazreti İbrahim zamanında sadece Hazreti İbrahim ve ailesinden başlayan bir Allah'a yakın insanlar dizisi o kabilenin bir kısmını tesir altına alıyor. Şimdi Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği dine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Gerçekten kim Tevrat'ı incelerse orada 7 safa ve 4 teslimi ayetlerle net olarak görür. Bir. Bu 7 safanın hepsinin farz olduğunu da görür Tevrat'ta. İki, Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 safanın hepsini gerçekleştirdiğini de görür. Öyleyse Tevrat'a baktığınız zaman Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'ta bulunmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte din bundan ibarettir. Başka bir din hiç olmamıştır. Din adı verilen bizim bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini dediğimiz üç ayrı din gibi görünen dinler aslında üç ayrı din değildir. Sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bizden ne istediğini kim merak ediyorsa, Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e baktığında şunu görecektir ki, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece o insanların mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi mutlak olarak gerektirir. Böylece zamanımızda Müslümanlık diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye Yahud kavminin, Musevilerin dini diye ayrı bir din şu anda ya ne yazık ki tatbikatta var ve bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar üç ayrı din olduğunu ve her birinin ayrı bir kitabı olduğunu, bu sebeple dinlerin ayrılmasının, birbirinden ayrı olmasının gayet tabii olduğunu müdafaa ederler. Oysa ki dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala gerçekten Hazreti Musa'ya kitap vermiştir. Hazreti İbrahim'e vermiştir. Hazreti Musa'ya vermiştir. Hazreti İsa'ya vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir dini Hazreti İsa'ya verdiği İncil'de ayrı bir dini, daha evvel Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ta ayrı bir dini ortaya koymamıştır. Hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o kitapların her birinde Allah-u Teala açık bir şekilde kaydetmiş. Üç kitaplı dinin de oluştuğu muhteva aynı ortamı sergiliyor, aynı merdivenlerin basamakları çıkılıyor. Yedi tane safa, bu yedi safa içinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, hepsi birbirinin ayrı. Hepsi aynı din, tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yeryüzünde harpler yapılıyor. Üç ayrı dinin mensupları birbirini kıyasıya öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan da korkunç bir zevk içinde bu büyük yanlışlığın kurbanlarına bakıyor. Sevgili kardeşlerim, dinler olmadığını, sadece bir tek din olduğunu biz bütün insanlığa ulaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Biz dediğim kim? Sadece biz mi? Müslümanlar mı? Hayır. Bir rabbay, bir pastör, bir rabbay, yani Musevilerin kilisesinin başkanı. Bir pastör, yani Hristiyanların kilisesinin başkanı. Bir de biz, İslam dininin temsilcisi, bir müşterek yazı hazırladık. Üç dinin mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık. Gayemiz neydi? Gayemiz dünyadaki bu düşmanlığı bitirmekti. Çünkü dinler yoktu. Ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, onun da Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ispat edeceğimiz gibi, yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğunu bütün dünyanın bilmesini istedik.
ve reddedildik. Birleşmiş Milletler de kabul görmedi. En hazini yazıyı biz kaleme almıştık. Bir Müslüman olarak. Dediler ki oradan gelen cevapta sizden olan birisine burada Birleşmiş Milletler'de bulunan sizden olan birisine müracaat edin. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptığımız İslam muhtevası içinde bizim müracaatımız reddedildi. Sevgili kardeşlerim, bu dünyaya sülh ve sükunun gelmesini engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa şunu görecekler, yaptıkları boş. Bir gün bütün dünyaya sülh ve sükun mutlaka gelecektir. Ve biz hayattayken gelecektir. İnsanlar başka bir din mevcut olmadığını, İslam alemi kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek Museviler kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek ve İslam alemi, Hristiyan alemi, bütün alemler kendi dinlerinin aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak göreceklerdir. O zaman başka bir din olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu çırpınışlar, bu hakikatin dünyaya yayılmasına mani olmaya çalışmak sadece şeytanın dostlarının konuyu engellemesiyle daha bir süre devam edecek. Ama kısa bir zaman sonra bütün dünya dinlerin mevcut olmadığını, Hristiyanlığında, Müslümanlığında, Museviliğinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Anladıkları zaman ne olacak? Anladıkları zaman, sevgili kardeşlerim, o zaman dünya üzerinde düşmanlıklar kalkacak. Birbirine düşman ülkeler olmayacak. Kan dökülmeyecek. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın gerçek standartları yeryüzünde tatbik sahasına konacak. Bütün dinlerin mensupları birbirlerini kucaklayacaklar. Ve diyecekler ki bize öyle öğretmişlerdi, yanlış öğretmişlerdi, size düşman olmamızı telkin etmişlerdi. Bunun şeytanın bir oyunu olduğunu daha yeni öğrendik diyecekler. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri biz nereden biliyoruz? Neden başka hiç kimse bunları söylemiyor?

Çünkü onlara öğretmesi lazım. Gelen insanlar da bu hakikatlerden haberdar değiller. Peki nasıl oluyor da biz biliyoruz? Biz de bilmiyoruz. Bize bunu öğreten herhangi bir kişi değil. Bize bu hakikatleri öğreten Allah. O bize gösteriyor. İncil'de, Tevrat'ta hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Hangi ayetler o dinin, mesela Hristiyanlığın, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, hangi ayetler Musevilere kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu Tevrat'ta, hangi ayetler Kur'an-ı Kerim'de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu anlatıyor? Bunların hepsi ispat vasıtalarıdır. O zaman neyle karşı karşıyayız? O zaman Tevrat'ın, İncil'in tarih sırasına göre konuşuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in hepsinin Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplar olduğu neticesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz ki son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah-u Teala, Hz. İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aynı esaslara ihtiva eder. Bunu herkese gözümüz kapalı bir şekilde ispat edebiliriz. Yedi Safa ve dört teslim Tevrat'ın esasıdır. Ve Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Yedi Safa ve dört teslim İncil'in esasıdır. Ve İncil o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi sefer ve dört teslim ihtiva eder. Ve Kur'an-ı Kerim o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bütün dünyaya mutlaka ispat edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, buna engel olamayacaklarını göreceksiniz. Son bir dirençle direniyorlar ama elleri mahkum. Biliyoruz ki o günler gelecek. Yani İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin esas ilkelerde birbirinin tamamen aynı olduğu, yani yedi safa ve dört teslimi mutlaka ihtiva ettiğini bütün dinler açık bir şekilde ortaya koyacaklar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın düşmanlarının hiç istemediği bir büyük mutluluk bütün dünyaya yayılacak. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tek bir çatı altında yedi safa ve dört teslimden oluşan bir dünya din birliği kurulacak. Gene Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bugüne kadar devam ettirdikleri seremonileri gerçekleştirecekler. Müslümanlar
Yine namazlarını kılacaklar, oruçlarını tutacaklar, zikirlerini yapacaklar. Hristiyanlar ve Yahudiler, Museviler, Yahut kavmi ve Yahudi ismi veriliyor. Yahut kavminden geldikleri için. Bir başka isimleri de Museviler. Aynı şeyden bahsediyoruz böyle demekle. Onlar da kendi ibadethanelerinde şimdiye kadar devam eden ritüellerini aynen devam ettirecekler. Hiç kimse kimsenin tatbikatına karışmayacak. Zaman içerisinde tatbikat bu standartlarda devam ederek buraya ulaşmış. O zaman her üç topluluk kendi ritüellerini İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak onun esasını teşkil eder. Ama baktığımız zaman Hristiyanlarda da zikrin mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. Musevilerde de mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, dinin geçen yüzlerce, binlerce yıllık zaman parçaları içinde değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de temelini teşkil ettiğini görmek bizlere huzur veriyor. Ne demek bu? Bir dünya sulhu bu zemin üzerine inşa edilecektir. Öyleyse gelecekten ümitli olmanız için çok sebepler var sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgilerle, huzurla ve mutlulukla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Vel-Hasr Suresi. İmam Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Böyle ki kaybolduğunu düşünürsek tek başına Vel-Hasr Suresi Kur'an'ın bütününü ihata ediyor. Kur'an'ın bütün ruhunu, muhtevasını alıyor. Allah Teala bütün kutsal kitaplarda insan oğluna farz kıldığı 7 tane hedef emir var. 7 sabah 4 teslim. Ama bu 7 sabah 4 teslimin yaşanması 28 basamaklı İslam merdiveni içerisinde gerçekleşir ki Vel-Hasr Suresi de 4 tane 7'li basamaktan 28 basamak İslam merdiveninin tümünü ihata ediyor. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel-Hasr Suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu sürede esrar-ı ferah. En başında imani hak geliyor, sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık bu dört şey seninle birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Vel-Hasr Suresi 3 ayetten oluşuyor. Asra yemin olsun. Demek ki yeminle başlıyor. İnsanlar hüsrandadır. Gerçekten başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidir. İnsanların hüsranda olan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Kimin hüsranda olanı kimlerdir? Amelleri boşa gidenler. İnsanların hepsi hüsrandadır. Ama hüsrandan kurtuluş bir dilektir. Gafletten kurtuluş bir dilektir, şirkten kurtuluş bir dilektir, küfürden kurtuluş bir dilektir, delaletten kurtuluş bir dilektir, fısktan kurtuluş bir dilektir, cehaletten kurtuluş bir dilektir, zulümden kurtuluş bir, isyandan kurtuluş bir dilektir, fitneden kurtuluş bir dilektir. Daha dilsiz ve kör olmaktan kurtuluş bir dilektir, şeytanın kul olmaktan kurtuluş bir dilektir, fırkalara ayrılmaktan kurtuluş bir dilektir, gay yolundan kurtuluş bir dilektir. Düşman olmaktan kurtuluş bir dilektir. Hüsrandan kurtuluş bir dilektir. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Takva sahibi olmak bir dilektir. Mümin olmak bir dilektir. Hidayete olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Vel-Hasr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir. Çünkü ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel-Hasr Suresi'ni okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başında imani hakiki, sonra amel-i salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. En başında imani hakiki geliyor, sonra amel-i salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey seninle birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Bütün bu basamak sistemi Vel-Hasr Suresinin içerisinde gizli, Allah-u Teala'nın 4 tane 7'li basamak olarak anlattığı bir Kur'an mucizesi Vel-Hasr Suresi. Öyleyse çok özel bir sureden bahsediyoruz. İmam-ı Şafii ifade etmiştim. Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değil ama farz-ı mahal kaybolmuş olsaydı o zaman Vel-Hasr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için yeterli ihata ediyor. Vel-Hasr Suresi'ne göre

0: Ve insanlar neden hüsrandadır? Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar ayetlerden gafildirler. Ayetlerden gafil olanlar takva sahibi değiller. Ayetlerden gafil olanlar mümin değiller. Ayetlerden gafil hidayette değiller. Ve 19 negatif özelliğin sahibidirler. Öyle olunca amelleri boşa gidiyor. Hidayette değiller, dalalettedirler. Dalalette olanlar da hüsrandadırlar. Lika Allah'ı inkar ettikler için. 7 ayet-i kerimede hüsranda olanları Allah tarif ediyor. Bu ayetlerden bir tanesi de Araf 178. Dalalette olanlar hüsrandadır. Onlar yeminlerini naksedenler hüsrandadır. Allah'tan başka şeytanı dost edenler hüsrandadır. Ayetleri zulmedenler hüsrandadır. Dünyaya tamah edenler hüsrandadır. Batılı isteyenler, onlar hüsrana uğramışlardır. Ve görüyorsunuz ki hüsranda olmanın sebepleri bir bir ayetlerde zikrediliyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa onlar hüsrandadırlar. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlar hüsrandadır. Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Allah-u Teala'nın hüsranda olanlara verdiği Kur'an'daki vasıf günahlarının sevaplarından fazla olması halidir. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların günahları sevaplarından fazladır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler, hidayete değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gibi amelleri boşa gideceği cihetle gidecekler yer cehennemdir. İşte öyle bir devir yaşamış ki Kur'an'ın bütün hakikatleri unutulmuş, devreden çıkmış veya çarpıtılmıştır. Sonuç hüsran. İnsanlar hüsrandadırlar ama her devirde hüsrandan kendisini kurtarabilenler insanlar %10'dan azı. Bunlar da her kavimde o kavmin Resulünün davetini kabul edenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üçüncü sual, Berasü suresine göre hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Hüsrandan kurtulanlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar, hüsrandan kurtulanlar takva sahibi. Hem Enfal 29'a göre hüsrandan kurtulanlar kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar. Müminin 102'ye göre وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ مُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Hüsrandan kurtulanlardır. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana kovmaktan kendisini kurtaran kişi o hüsrandan kurtulmuştur. Enfal 29'a göre takva sahibi olan kişi hüsrandan kurtulmuştur. Rum 31'e göre öyle. Ve kişi hüsrandan kurtulmuşsa mutlaka Allah-u Teala onu müşrikine ulaştıracaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hüsrandan kurtulamaz. Sevaplar günahlardan çok büyük bir hüviyete giremez. Bir tek dilek sizin bütün günahlarınızı örtmeye yeterlidir. Bu konuda en çok güvendiğimiz insanlar kimler? sahabe. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kaçınıp kendilerini kurtarmışlardır. Zümer 17 bize bunu ispat ediyor. Bundan sonra kim amel-i salihat yaparsa o kişi kurtuluşun ikinci kademesinde. Yani 7 safa 4 teslimden muhteva içerisinde ikinci safhada. Bu vesileyle Hakk'a ulaşmak ve Hakk'a ulaşanlar da Hakk'ı tavsiye etmeleri söz konusu olacaktır. Hakk'a ulaşan herkes başkasına Hakk'ı tavsiye edecektir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Velasr suresinde bütün insanların hüsranda olduğunu ama amen olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hariç olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a kul olabilmektir, imanı yaşayabilmektir, İslam'ı yaşayabilmektir. Bunlardır yani.
3: İbadet etmek, namaz almak, oruç tutmak, fitreni, zekatını vermek, bol bol ibadet edip Kur'an okumak.
4: Düşünürdüm ilk başta. Güneşe bakardım, güneş değil. Beni yaratan güneş olamaz. Ay'a bakardım, ay değil. Bulutlara bakardım, bulut değil. Düşünürdüm. O zaman beni yaratan bir varlık var. Ama görünmeyen. Ha, bulurdum Allah'ı.
5: Allah'ın bütün peygamberlerine inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bütün dini vacibeleri yerine getirmek. 5 vakit namazdan çok zikrullah yapmak. Zikrullah çok önemlidir. Allah'a yaklaştırmanın birçoğu da zikrullah'tan geçer.
4: Allah'a şükrederdim. Yani olmasa bile gidip de başka inançların asla inanmazdım.
6: Herhangi bir şeyde mesela aklınızı Allah'a getirerek bile onunla birlikte Allah'la konuşmuş oluyorsunuz. Çünkü kul ve Allah arasındaki bağ çok farklı bir şey.
5: Yani bazı insanlarımız tarikata özü gün bakıyorlar ama tarikat bir yoldur yani. Allah'a giden bir yoldur. Namaz kılıp da tarikata girmeyen, zikrullah yapmayan bence bir kanada eksiktir. Amaç budur yani. Allah'a ulaşmanın en kısa yolu budur. Zikrullah yapmak.
0: Bir misafirimiz tarikat Allah'a giden bir yoldur. Namaz kılıp da tarikata girmeyenin, zikrullah yapmayanın bir kanada eksiktir. Allah'a ulaşmanın en kısa yolu zikrullah yapmaktır dedi. Allah'a ulaşmak zikrullah yoluyla mı gerçekleşir? Evet. Allah Teala Fatır 18'de men tezekka fe en ma tezekka li nefsi ve in Allah el mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'a ulaşır ama nefs tezkiyesini vücuda getiren de zikirdir. Nereden biliyoruz tezkiyenin zikirle olduğunu? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْبَعِينُ قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ اَرْقُلُوا. Demek ki mutmain olmak nefsin, nefs tezkiyesinin 4. kademesi. Ve nefsesinin 4. kademesi mutmain olma zikirle olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْبَعِينُ قُلُوبُمْ زِكْرُ اللّٰهِ. Yani Allah'ın zikriyle nefs tezkiyesi oluyor. Allah'ın zikriyle nefs tezkiyesi olsun, nefs tezkiyesiyle de ruh ancak Allah'a ulaşır. Dolaylı olarak zikirullahla ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a ulaşabilmek için yapmamız lazım gelen en önemli şey zikirdir. Zikir yaptıkça nefsimizin içindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri doldurmaya başlarız. Nefsimizin kalbinin afetlerin yarısı yok olduğunda ise ruhumuz Allah'a ulaşır. Bu herkese verilmiş bir haktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun mutlaka bu noktaya ulaştırır. O kişi hidayete mutlaka erer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Hangi ayetlerde? Şura 13 ve Rad 27'de. Şimdi izlememiz lazım gelen yol tabiyettir ve ondan sonra da fikirlerimizi devamlı arttırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala hüsrandan yani cehennemden kurtulan kişilerin ikinci safhasında mürşidine tabi olarak nefis tezkiyesi yapanlar olduğunu açıklıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşid benim için bir yol göstericidir. Mürşit olmasa zaten hiçbir şey olmazdır. Şimdi biz mesela bir devlet dairesine gitsek direkt memurun yanına mı gidiyorsun, müdürün yanına mı gidiyorsun? İnsanlar memurun yanında işi olmaz zaman müdürün yanına gider. Mürşidi kamil olmazsa Allah'a zaten kavuşamazsın.
2: Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle buna cevap vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek ancak benim varislerim diyor, alimlerdir diyor. Alimlere tabi olmak imanımızın kurtulmasına vesile olmaktır. Yani.
3: Bu gösteren Allah'ımız Muhammed'imizdir.
7: Diğer müşriklere iman ediyor musunuz?
3: Evet, hocalara güveneyim, hepsine de, aşkımıza da güveneyim. Allah hepsinden de Allah razı olsun. 40 yaşında Kur'an öğrettiler. Ben 2 ayda Kur'an'ı çözdüm.
5: Allah-u Teala yeryüzüne her 700 senede, her 100 yıla bir mürşidi kamil gönderir. Cehennemden de insanlar, onlar mürşidinin sözünü katılmayan insanlar, tutmayan insanlar gider.
6: Şirk geliyor bana göre. Ne de olsa ben Allah'ın indirdiği kitaba ve şeye inanıyorum. Yani şirklerin bazı hani doğru söylese de bazı olan çoğu şey yalanları var. O yüzden de ben onlara çok şey yapmıyorum. Hani Allah'ın yolundan indirdiği kitaptan devam ediyorum. Allah'ın sözünden dışarı çıkmıyorum.
0: Sahabe mürşidin sözüne katılmayan, sözünü dinlemeyen insanlar cehenneme gider dedi. Cehenneme giden yoldan beri olmak mürşidin davetine icabet etmekten mi geçer? Evet. Dedi kim bütün mürşid-i kamillerin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği göre insanları Allah'a davet etmek. 7 safa davet söz konusu. Daveti kabul etmeyenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman ulaşmayı dilemezse kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmazsa kişi şeytana konmaktan kurtulamaz. Ve amelleri boşa gider, hüsranda kalır. Ama daveti kabul edenler, onlar hüsrandan kendilerini kurtaranlardır. Bu sebeple cehenneme giden yoldan beri olmak, mürşidin davetine icabet etmekten geçer. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulü size hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. En'am 48'de ise biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Ve her devirde maruf ve emreden mükerden ne eden, hayra davet eden müşrikler var. Allah ile dostluğun temelindeki faktör Allah'a davettir. Başka insanların cehennemden kurtulmalarının temelinde de işte bizim davetimiz yer alacaktır. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri de hep insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Resullerin uyarısıyız üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdeyi hak edenlerdir. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Bir görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ümmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz edebilir miyim? Hakkı tavsiye etmek günümüz dünyasında nasıl uygulanabilir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
0: berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hakkı tavsiye etmek günümüz dünyasında nasıl uygulanır? Hakkı tavsiye edebilmesi için o kişinin hakka ulaşmış olması lazım. Tebliği kabul edenler var, tebliğe kayıtsız kalanlar var, reddedenler var. Başkalarını da men edenler var. Bir şeyi tavsiye edebilmeniz için o olayı yaşamanız lazım. Bundan gerekli tecrübeyi kazanmış olmanız lazım ki başkalarına tavsiye edebilirsiniz. Hakkı tavsiye etmek de hakka ulaşıp bu güzeli yaşayan ve kendisinden mutlu etrafındakilerin de yaşamasını isteyenlerin uğraşısıdır, gayretidir. Bu büyük bir zevk tadan, dünya saadetini yarıdan fazlasını yaşayan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın evliyası olan kişilerin işidir. Allah'tan aldıklarını Allah'ın emrine uyarak halka verirler ve Allah'ın evliyası olan kişi etrafındaki herkese bu güzelliği yaşaması için, onların da mutluluğu için en üst seviyede gayretle bu tebliği insanlara ulaştırırlar. Sahabe onu yaptı. Görevlerinin bir hakkını gerçekleştirdiler. Yusuf 108'de Kul hazi sebili adu ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Sûret 33. Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs hasfesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Ve kötülükle iyilik bir değildir. En kötü iyilikle sav, böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Bu ancak sabredenlerin, kötülüğe iyilikle mukavele etmek sabredenlerin işidir. Ve dört azimin sahibi olan kişi de Allah'ın zatını gören kişi. Fevzül azimin, ecrün azimin, hazül azimin ve fedül azimin sahipleri, onlar Allah'ın zatını gören salihlerden oluşuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden noktaya gelebilmesi, Allah'ı çok zikretmesine bağlı bir olaydır. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
5: Zikrullah yapmanın kalbi ölü kalpleri diriltmektir. Ölü kalpler çok iyi diriltmektir. Yani şimdi zikrullah yapılan kalpler diri gibidir. Zikrullah olmayan kalpler ölü gibidir der.
2: Dinimiz en başta sabrı emrediyor. Sabır da İslam'ın, dinimizin yarısını teşekkül eder. Kalbini temizlemektir, Allah'a yönelmektir, Allah yoluna girmektir yani. Zikrin manası budur bence.
6: Zikir yapmanın faydası zaten gün içinde Allah'a zaten kendi ismini şey yaptığı için, tabir ettiği için sürekli Allah aklında tutuyor. Bu da kendisini hani nasıl diyeyim daha çok hayat, dine bağlı ediyor. Yani mesela diğer hayatı hatırlatıyor sürekli.
3: İbadet etmek, zikir yapmak, kurban olum Allah'ı inşallah ateşten korumaktır.
1: Zikir yapınca mutlu oluyor musun?
3: Evet.
6: Yani belki zikir yapmayanlar veya şey yapmayanlar Allah'ı unutmuş bile olabilirler zaten şu hayatta görüyorsunuz ki. Allah'ı unutanlar çok fazla. Bu zikir etmek, sürekli Allah'a söylemek, şey yapmak seni kimi yaradığını biliyorsun en azından. Onu demeye çalışıyorum.
0: Bir misafirimiz, dinimiz en başta sabrı emrediyor. Sabır da İslam'ın yarısını teşkil ediyor. Sabır konusu neden önemlidir? Nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Nitekim Allah Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasretleri de sabır hasretiyle parantez içine alıyor. Sabrın sahipleri sabırlarının seviyesine göre Allah katında en üst boyutta mükafatları alanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar İnsanlar sabırsızdırlar, acelecidirler. Sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep zikirdir. Sabrı tavsiye edenlerden de Allah'ın muradı, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere, zikirle nefslerin kalbindeki hiç afet bırakmamış olan kişilerdir. Sabır imanın yarısıdır, yakın ise hepsidir. Dolayısıyla ayetlere baktığımız zaman Maarif suresinin 19. ayet-i kerimesinde اِنَّ الْاِنْسَانَ قُلِكَ حَلُوَا Muhakkak insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Ali İmran 200'de ise ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu fettakullaha leallekum tuflihun. Sabredin, sabra ulaşın, sonra sabrın sahibi olun. Hasr suresinde ise sabrı tavsiye edenler sabra ulaşanlardır. Secde 24'te onlar sabrın sahibidirler. 7 safa sabrı Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Evet, gerçekten nefsin en büyük afeti sabırsızlıktır. Allah-u Teala bütün afetleri sabırsızlık afetiyle, bütün hasletleri de sabır hasletiyle parantez içine alıyor. Ve 7 safa sabra baktığımız zaman sabrın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam uygun görüşürüz, sualim olacaktı inşallah. Sahabenin yaptığı gibi Veli Asır süresinde sık sık okumak ve tefekkür etmek hayatımıza nasıl bir bilinç katar inşallah. Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Sahabenin yaptığı gibi Veli Asır süresinde sık sık okumak ve tefekkür etmek hayatımıza nasıl bir bilinç katar? Sevgili kardeşlerim, 4 tane teslim söz konusu. 7 defa 4 teslim. Ruhun teslimi amen olmakla, fizik vücut teslimi sadece amel işlemekle, nefsin teslimi Allah'ın da hizmet hakkı tavsiye etmekle ve sabrın teslimi, daha doğrusu iraden tesliminde öteye geçiyor. Öyle olunca Kur'an'ın bütünü Rasul Suresi'nin gizli ve adeta Rasul Suresi'ni birbirlerine hatırlatmakla Kur'an'ın bütününü o anda karşı tarafa ulaştırıyor. Rad 14'te iki kimse karşılaştıklarında, sahabeden iki kimse karşılaştıklarında biri diğerine Asr suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırdı.

Suresi Kur'an'daki en kısa surelerden biri olmasına rağmen dediğim gibi Kur'an'ın bir türünü ihata eden bir sure. Alima 14'te Allah Teala dünya hayatını devlebesini zikrediyor ve sonuçta Allah katında en güzel sığınak Allah'ın zatı. İşte kimdir amin olanlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Kimdir istila edici amelleri yapanlar? Onlar müşriklerine tabi olanlar. Kimdir hakkı tavsiye edenler? Ruhunu Allah'a teslim eden, başkasını Allah'a davet edenler. Kimdir sabrı tavsiye edenler? Sabra ulaşan ve başkasına da sabrı tavsiye eden kişi. İmam Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı şüphe kısa olan Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini temine yeterdi. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alan en kısa süre. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Heramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestür adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet ve kalbimizin idrak hastası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mestûre vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestûre gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
A'raf suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor. Allah-u Teala fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil, sadece A'raf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda velehüm ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani A'raf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. A'raf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestüre görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ikinet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. A'raf 179 sonuçları, İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hassası mühürlüdür. Öyleyse burada hassalar üzerinden açıklama getiriyor Allah-u Teala. İşitme hassası sem'i, görme hassası basar, idrak etme hassası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor semi hassaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı mesture, ekinnet ve vakra. Hicab-ı mesture, ekinnet, vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179 onu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler için de sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hassasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hassasını ifade ediyor. İdrak hassası. Sonra idrak hassası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hassasına geçiyor, işitme hassasına. İşitme hassası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hassasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından, hastalarındaki engeller açısından. Üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ya da daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse, Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette üç ayrı
ifade kullanmış Allah-u Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hastasının üzerinde ise, gözlerin görme hastasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var, işitme hastası mühürlü. Kalplerde ekinnet var, kalbin idrak hastası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü. Ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala o kişinin gözlerinin de, o kişinin görme hastasının da mührünü açıyor, idrak hastasının da mührünü açıyor, işitme hastasının da mührünü açıyor. İşitme hastasıyla idrak hastası için Allah Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hastası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standardında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basirette aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz.
Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicabı mesture yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut olan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah-u Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicabı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah-u Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır. Onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr zamana and olsun ki yemin olsun ki innel insane lefî hüsr insanlar hüsrandadırlar illellezîne âminû ama âmin olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar Mü'minun suresi.

o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecet verseydi, sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amenü olamaz. Çünkü amel olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi, günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman, o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman, onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle, mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye, yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz ve kalbimiz Allah Teala ikindeti aldığı zaman yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar, açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar, üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir, diyor Allah-u Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksizler. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar. Herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler kör, sağır ve idraksiz olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta.
ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimizle ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasretler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de. Ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar, şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tezhiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler. Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır. Dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır. Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı derecat kaybederiz. Emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman.
Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları, %100'e fazlaları, %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebi'une ehvaehum. Ve men edallu mimmen ittiba'a hevahu bi gayri huden min Allah. İnna Allahe la yehdil kavmez zalimin. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Esas yazılımı itibariyle bu ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: Fe'in lem yesteci bu. Fein o takdirde öyleyse lem yesteci bu icabet etmezlerse leke sana, yani senin davetine icabet etmezlerse. Fa'lem ennemâ yettebiûne. Ehvâehum. O zaman onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Bil ki onlar yettebiûne tabi olmuşlardır. Ehvâehum onların hevalarına. Alem, o zaman o takdirde bil ki ennema muhakkak ki o şeye ittebiune tabi olmuşlardır. Ehvaehum ehva hevalarına onların hevalarına tabi olmuşlardır. Ve men edellu

Kim vardır? Daha çok dalalette olan. Ömen Edellu. Dalalet kelimesinin bir muhtevası bu. Ömen kim vardır? Edellu. Dalalette olan. Mim men o kişiden ittiba'a tabi olan hevahu hevasına kendi hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Bi gayri hüden. Hidayetçiye değil de hidayetçiden Allah'tan Allah'tan bir hidayetçiye değil de hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İnnallâhe muhakkak ki Allah la yehdi ulaştırmaz, erdirmez, hidayete erdirmez. Kavme ezzalimin, zalim kavimleri, zalim kavmi hidayete erdirmez. Zalim kimselerden oluşan bir toplulukları hidayete erdirmez. Öyleyse biliyorsunuz ki bir insan için manevi hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Ve İslam yedi safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bununla başlar. İki, mürşide tabiiyet. 13. basamaktaki bir muhteva. Bu ayet-i kerimede sadece bu iki konu yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece onun tabiiyeti geçerlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine seçer. Kendisine ulaştırır. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanları Allah Teala seçmez. Öyleyse bütün insanlar, bunların dışındaki bütün insanlar seçilirler. İşte o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Ulaştırmak için Allah Teala derhal harekete geçer.
Kişiye evvelce tebliğ yapılmışsa, o tebliğe bu kişi kayıtsız kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Allah Teala onun hastalarına engeller koyar. O kişinin görme hastasının üzerine, yani irşat makamını irşat makamı olarak görme hastasının üzerine, yani basar hastası, görme hastası basar hastasıdır. Bu hastanın üzerine bir perde çeker Allah Teala. Bu perde kışavet adlı bir perdedir. O kişinin kalbindeki idrak hastasının üzerine bir mühür vurur.

O kişinin Semi isimli işitme hassasını da Allah Teala mühürler. Belli bir noktada bu kişi için bir mürşide ulaşmak söz konusu değildir. Onun gideceği yer cehennemdir. Eğer kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman kavga ederse, karşı çıkarsa, o zaman Allah-u Teala'nın koyduğu engeller uzuvlara engellerdir. Onun gözlerine Allah Teala Hicab-ı Mestura adlı bir perde koyar. Kulaklarına Vakra isimli bir engel koyar. Onun manevi olan konuları, irşat makamının sözlerini işitmesine engel olur. Kulaklarına koyduğu bu Vakra ile ve kalbine ekinnet koyar. Onunla da kişinin manevi idrakini engeller. İşte bu insan her iki gruptaki insanda hevasına tabidir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu kişi hevasına tabi olduğu için hidayetçiye tabi olmayacaktır. Oysa ki bu kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dileseydi, kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennem olur. Dalalette kalırsın, küfürde kalırsın, şirkte kalırsın. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ki, bu küfürden, şirkten, dalaletten paçanı kurtarasın. Takva sahibi olasın ve Allah'ın cennetine girersin. İşte eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi dalalette kalır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan insanların takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ötekiler takva sahibi olamazlar. Rum 31'de diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Roma 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu gizli şirktir. Başlangıçta
Bütün insanlar şirktedirler. Münip olmayan, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala ona iç dünyasında bir istek verir. Bu kişi mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma konusunda derin bir iştiyakin içine girer ve boy abdesti alır ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu yapanlar sadece Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yolun, manevi yolun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dileğin sahibi olan kişinin huşu sahibi olması mümkündür. Allah Teala o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne yapmıştı? Görme, işitme, idrak etme hastalarını ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını açmıştı. Eğer o kişi başlangıçta itiraz ettiyse, sonradan Allah'a ulaşmayı dilemişse, bunların hepsini Allah Teala garanti ediyor. O kişinin başlangıçta yaptığı yanlış reddetme işlemi sebebiyle kapattığı gözlerini, kulaklarını, kalbini veya görme hastasını gene kapattığı görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala açıyor. Bu o kişinin huşu sahibi olmasını sağlıyor. Allah Teala böyle bir insanın göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah Teala göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Böylece göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolu açınca kişi zikrettiğinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine rahmet nuru ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bu rahmetin gelme sürecini anlatıyor Allah Teala. O kişinin kalbine
haktan inen nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu ilk giren nur %2 rahmet nurudur ve bu huşu var olduğu zaman kişi ancak Allah-u Teala'dan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah yolundaki ikinci adımıdır bu. Kalbinde huşunun oluşması ancak huşu sahipleri için mürşidini sorma imkanı tanıyor Allah Teala. Bu konuda açık bir şekilde bir hüküm vaz etmiş. Kalbine kişinin Allah'ın bu %2'lik nuru girdiği takdirde kişi mürşidini soracaktır. Buyuruyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihane isteyin diyor. İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. İşte bu mürşidin istenmesi sabırla olur ve hacet namazını kılarak gerçekleşir. Bu büyük bir iştir, çetin bir iştir diyor. İnneha ekebiretün. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte Hadis Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki o huşu sahibi olan kişi bu huşunun sahibidir. Mürşidini istemek yetkisinin kendisine verildiği kişidir. Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. İnne haleki veretün diyor Allah Teala, bu zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Ve özelliklerini veriyor huşu sahiplerinin. Ellezine yezunnune ennehum milaiki rabbehum. Onlar muhakkak suretle Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına mutlak olarak kesin şekilde inanırlar diyor o huşu sahiplerinin.
ve ennehum ileyhi raciun ve ölümle ona rücu edeceklerine de inanırlar. Demek ki huşu sahibi olan bir kişi ancak o mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemişse, huşu sahibi olmuşsa, o Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidini sormak ve bunun karşılığında Allah Teala'dan mürşidinin kim olduğunu öğrenmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince.

Allah Teala'dan hacet namazı ile mürşit istenir. Birinci rekatta üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta İhlas ve Laknas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da İhlas ve Laknas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. Bu Allah'a müracaat etmektir. Mürşidi Allah'tan sormak üzere. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi bu noktada kendisini gösterir. Allah'tan istenen o kişi, bu isteyene hidayeti verecek olan kişidir. Yani hidayetçidir. Mürşittir. Ve ona tabi olmak insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, size Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişiyi, vesileyi, Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın gösterdiği kişi, o tabi olunması lazım gelen mürşittir. Böyle bir olayı gerçekleştirmeyen herkes hevasına tabidir. Bu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir talepte bulunmayan herkes hevasına tabidir. Ne olur bir insan mürşidine tabi olursa? Mürşide tabi olmak o kişi için çok önemli bir müessesedir. Tabi olanın bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mürşidine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Kim tövbe eder de amin olursa, ikinci defa amin olursa Allah'a ulaşmayı dilemek birinci defa amin olmaktır. Mürşidin önünde tabiyet ikinci defa amin olmaktır. Kim tövbe eder de amin olursa Allah ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan evvel gerçekleşemez. Çünkü nefsin tezkiye olması demek nefsin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru gelmesi demek. Sonra %49, 7 defa 7 kademede fazıl nuru girmesi demek. Böyle bir şey içinse kişinin mutlaka önce Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Bu ayet-i kerime Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi tabiyetten bahsediyor.
Mürşidin önünde tövbe edecek kişi el öpecek ve o zaman nefs tezkiyesine başlayabilecek. O noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman göğsünden kalbini Allah-u Teala yol açmıştır ve onun kalbine sadece %2, biraz zikir yaptığı zaman %2 huşuyu oluşturacak kadar rahmet ulaştırmıştır. Ki huşu oluşsun da demin söylediğimiz ayetler gereğince mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olsun. Allah mürşidini göstersin. Tabi olduğu zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi devreye girer. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve onlara Furkanlar verir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hidayetçiye tabi olma noktasıdır. Bu yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir hidayetçiye tabi olması da mümkün değildir. Bir kişi, diyorlar ki ona, sen Allah'a ulaşmak mı istiyorsun? Git falanca mürşide, tabi ol. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan bir tabiyet, kişi için geçerli bir sonuç oluşturamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Sadece o mürşide ulaştığı takdirde başının üzerine devin imamının ruhu gelecektir ve kalbinin içine tabiyet sırasında iman yazılacaktır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. İşte o iman kelimesi bir cazibe merkezidir. O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters oran, ters manyetik alan sahibidir. Birisi pozitif, birisi negatif manyetik alanın sahibidir. Ve birbirlerini çekerler. Ve gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından salavatın getirdiği başlangıçtaki %2 rahmet kalbe girdikten sonra gene salavatın getirdiği fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde %7 yerleşmeye başlar. Ve böylece ilk %7 yerleşmesinde envare kademesi, sonra devame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 kademe %7'lik nur birikir kişinin kalbinde. Bu kademelerin her birinde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı yükselir. Ve neticede 7. kata çıkar ve 7. katta 7 tane alem geçer. Ve bu alemlerden geçen ruh 7. gök katında 7 alem geçtikten sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu vuslattır. Bir kişiye nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Gene aynı kişiye Allah'a ulaşmayı dileyip de o kişi ölürse birinci kat cenneti sağlar.
Eğer kişi yaşar da mürşidine tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cenneti de sağlar. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştır, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cenneti de sağlar. İşte Allah Teala'nın bir dilek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ve oradan Allah Teala'nın dizaynı gereğince o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olacağı için dünya mutluluğunun da yarısı o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı verilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka baştan söylediğimiz gibi kendisine ulaştırır. Aynı konu, Rad Suresinin

17. ayet kelimesi gereğince faaliyete geçer. 29. ayet kelimesi gereğince faaliyete geçer. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım genel şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki her

O kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Nebe suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir

0: içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah, göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı, onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. Ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, hünnese, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara, bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kâfirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kâfirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır! İnkar edenler, kâfirler, yalanlıyorlar. Ve Allah, onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar, onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar, müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah, her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için
0: cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenu olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan, ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki, büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki?
2: keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir.
0: Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.
0: Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz." dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat, mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et.
2: Kin suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına andolsun. Ve bu emin beldeye Mekke şehrine andolsun. Andolsun ki biz insanı, nefsini, ahseni takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
2: Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, men edeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol.
2: Kadir, Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda, o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir.
0: Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar, Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara andolsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere andolsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâri'a Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâri'a. Kâri'a nedir? Kâri'anın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekasür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi

izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz

namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı ve onun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım, yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim,
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiye ile, daha sonra tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amen olmak. Bu bugünkü konumuz. Amin olmak bir Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf kavramı. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Amin olmazsanız cehennemden kurtulmanız mümkün değil. Amin olmak aynı zamanda mümin olmak demek. Amin kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. İman kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Allah Teala'nın izanı içerisinde 28 basamaklık bir skalada amin olma noktası nereden başlar? Üçüncü basamaktan başlar. Üçüncü basamakta kişi amin olur ve amin olduğu zaman zaten mümin olmuştur. Öyleyse amin olmakla mümin olmak kavramı arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bir insan Allah'a inanıyorsa o mümin olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan insanları Allah Teala mümin standartları içinde kabul etmiyor. Çünkü müminler cennete girer diyor Allah Teala. Ve insanın cennete girebilmesi için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani amini olan bir mümin olması lazım. Bir insanın amin olabilmesi bir takım standartların sahibi olmasını gerektirir. Bir defa bu insan bir, Allah'a inanacak. İman müessesesinin içinde, inanç müessesesinin içinde bir, Allah'a inanacak. İki, Allah'ın ölmeden evvel Allah'a ruhumuzu ulaştırma konusunda ki ilme inanacak. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Üçüncüsü, bunun üzerimize farz kılındığına inanacak. Bir dördüncü faktör, kendisinin de Allah Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahibi olan bir insan amini olmuştur. Eğer bu kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmasaydı amini olamazdı. Çünkü o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, aminu olmak, mümin olmak anlamına gelir. Ama bu dört vasfın sahibi olan bir mümin olmak. Bu dört vasıf yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o mümin olmayan bir aminudur. Öyleyse, lügat açısından müessesemize baktığımız zaman,
İman kelimesi inanç demek. Türkçe anlamıyla. Mümin kelimesi de iman kelimesinden geliyor. İmanın sahibi olan, yani inancın sahibi olan demek. O zaman mümin Allah'a inanan manasına geliyor. Burada inancın sıralamasını yaptığımız zaman Allah'a inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın resullerine inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, ba'su ba'del mevte inanmak, ölümden sonra tekrar canlanacağımıza inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanmak, onun farziyetine de inanmak. Öyleyse böyle bir inancın sahibi ise, kişi inanıyorsa ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, bu kişi mümin midir? Hayır, değildir. İnanması yetmez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Dikkat edin, müminle kafiri birbirinden ayıran şey cennet ve cehennemdir. Müminler Allah'ın cennetine girerler, kafirler cehenneme girerler. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremiyorsa, mümin olmanın temel vasıflarından birisi budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle olan kişilere Allah Teala amin olanlar diyor. Amin olan kişinin özelliği nedir? Bu kişi takva sahibidir. Öyleyse takva sahibi olmak iki ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve ittekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Amine olmak iki ayrı veçe gösterir. Mümin olmak şerefine ermemiş ama Allah'a inananlar da aminu kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ve böylece mümin olanlar da amin olarak vasıflandırılıyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, orada Enfal 29'da bir hususu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin." Öyleyse amin olan bir müessese burada da var. Ama buradaki amini olmak, mümin olmak manasına gelmiyor. Allah'a inanan birisinden bahsediyor Allah Teala sadece. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olacaktı? Takva sahibi olacaktı. Burada Allah Teala takva sahibi olmamış olan birisine sesleniyor. Takva sahibi olmadan evvelki noktada olan birisine sesleniyor: "Ey aminu olan, sen takva sahibi ol." Yani Allah'a ulaşmayı dile. Gene amin olacaksın ama artık Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluş, mümin olmayı içeren bir amin oluş. Öyleyse lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin inanan demekse, insanlar mümin olanların, onların sadece
Allah'ın cennetine gireceğine inanıyorlar. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın amini olmakla neyi kastettiğine bakalım. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Mahzun olmayacaklardır. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Amini olanlar dan takva sahipleri. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde gördüğümüz amin olan kişi, amenu adını almış, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dile de Allah sana furkanlar versin diyor Allah Teala Enfal 29'da. Ama burada yani söz konusu olan Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlardan takva sahibi olanlar yani cennete girebilecek hüviyette mümin olanlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala 64. ayet-i kerimesinde Yunus suresi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amin olmanın standartlarına dikkatle bakın. Minip olmakla aynı noktayı göreceksiniz. Öyleyse amin olmak, yani münip olmak, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış mı? Kesinlikle kılınmış. İşte Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablin yetiyekumil azabe sümme la tübsarun." Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister kabir azabını düşünün, ister cehennem azabını düşünün, bu azap gelmeden önce dediğine göre mutlaka bu dünyada yaşarken vücuda gelecek olan bir olay, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a münip olun, yönelin diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'a teslim olun diyor. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada İslam'ın bütünü geçiyor. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bir defa daha farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Kim bana ulaşmayı dilemişse, evveleri takva sahibi olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Öyleyse münibine ileyhi
ve ettekuhu diyor, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Gene Allah'a yönelmemiz üzerimize farz kılınmış. Her birinde bizi aminü kılan bir özelliği görüyoruz. Aminü olanlardan, yani Allah'a inananlardan kimler mümin hüviyetindedir? Yani cennete gidebilecek olan insanlara Allah Teala mümin adını veriyor. Bu cennete gidecek olan insanlar Allah'a inananların hepsi değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dilek konunun temelini teşkil ediyor. İşte bu noktada bakıyoruz ki Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin sözü ve böylece şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ileyhi men yunib. Başlangıçta diyor ki Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, yani Allah'a amen olursa, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir açıklama getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek bir sebeptir. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığımız zaman bu sebep bir sonuç doğuruyor. Ruhun Allah tarafından, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse amen olmak, mümin olmak ve kafir olmak standartları bir araya getirilip mukayese edildiğinde, anlam araştırması yapıldığında görülüyor ki küfürle imanın arasını açan sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a inansa da kurtuluşa ulaşamaz. Aminu olanlardan o Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amin olan kişidir. Allah'ın cennetine giremez ve küfürdedir. Öyleyse amin olanlar ve olmayanlar, bunlar aynı zamanda münip olanlar ve olmayanlardır.
İşte bu bağlamda amir olanları Kur'an-ı Kerim'de ait olduğu standartta değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki amir olanlardan kurtuluşa ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın bu baptaki açıklamasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların da amen olabildiğini, Allah'a inanmanın amen kelimesinin birincil manasına ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Ama amen olup da amen kelimesinin standardı içinde kalan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah-u Teala tarafından mümin kabul edilmediğini, cennete de kabul edilmediğini görüyoruz. Amin olmak kavramı Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı kavramıdır. Amin o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu birinci amin oluştur. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyen aminular var. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninde üçüncü basamağı ifade eder. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler birinci ve ikinci basamaklarda kalırlar. Cennete girmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar mümin standartlarında kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde aminu olma statüsüne baktığımız zaman birinci basamakta olanlar olayları yaşayanlardır. İnanırlar. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olanlardır. İkinci basamakta olanlar olayları yaşadıktan sonra değerlendirenlerdir. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olurlar. Ama bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktakilerdir. Öyleyse amin oluşun insanları cehennemden kurtaramayan kesimini bir ve ikinci basamaklarda görmek söz konusu. Bu yedi tane kurtuluştaki amen olma standartlarının dışında kalan bir amen olma standartıdır. Kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. O kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dinememiş, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bunun dışında kurtuluş kademelerini içeren yedi tane amen oluş var. Üçüncü basamakta vücut bulan amin oluş, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaşır. Yedinci basamakta birinci amin olma noktası tamamlanır. 14. basamakta kişi ikinci defa amin olacaktır, mürşidine ulaştığı zaman. Bunlar amen olup da nefs tezkiyesine başlayanlardır. 14. basamakta ikinci defa kurtuluş çerçevesi içindeki ikinci defa amen olanlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi üçüncü defa amen olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan herkes üçüncü defa amen olmuştur. Dördüncüsü de var mı? Evet var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amen olur, muhsinlerden olur. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o beşinci defa amen olur. Kim irşada ulaşırsa
O altıncı defa amin olur. Kim iradesini Allah teslim ederse o yedinci defa amin olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de yedi kat kurtuluştaki amin olanlar, birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar bütün cennetleri işgal edenlerin hepsi amin olurlar. Hem de Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi için amin kelimesi geçiyor. Öyleyse gördük ki amin olmanın ilki insanı kurtaramayan bir amini oluştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişinin amini oluşu. Enfal 29'daki amini olan kişi bu özellikte Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemden kurtulması mümkün değil. Ama Allah'a inanıyor. Allah'a inanması onu küfürden, dalaletten ve cehennemden kurtaramıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhum minnâri bimâ kânû yeksibûn buyuruyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani şu dünyadaki fizik olaylar, para kazanmak, para harcamak, nefsiyle hareket etmek ve şan kazanmak, şeref, şöhret kazanmak, insanlar bunlarla doyumlaşıyorlar. Etrafındakilerden saygı görmek insanları doyuma ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemeyenler ve Allah Teala birinci vasfı getiriyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın amin olma standardında kademe kademe amin oluşlar görürüz. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dediler, amin oldular. Sonra nefs tezkiyesine başladılar. Gene amin oldular. Tekrar amin oldular. Sonra diyor hakka ulaştılar. Gene amin oldular. Sonra diyor nefslerini tezkiye ettiler. Gene amin oldular ve ahsene ulaştılar diyor. Ardarda amin oluşlar söz konusu. Kesintisiz bir amin olma müessesesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği noktada da eğer Allah'a inanıyorsa amin olma standartlarının içinde.
Ama amin olması, Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramıyor. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kademedeki bir amin olan kişidir. Takva sahibi olmuştur ve cennetin sahibi kılınmıştır. Peki daha sonra o kişi mürşidine ulaşacaktır. İkinci defa amin olacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsi tezkiye olmuş olacaktır. Buradaki amin oluş, üçüncü defa amin oluştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhsinlerden olan bir amin olacaktır. Fizik vücudun teslimi noktasında kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olan birisi olur. Sonra o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi söz konusu olur. O zaman onlara ahsen olanlar diyor Allah Teala nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan birisi. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Bu da yeni bir amin olmuş. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ikinci kademedeki amin olanlardan bahsediyor. Bu ikinci kademedeki amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ondan sonra da Allah'tan kendisini Allah'a ulaştıracak olan mürşidi talep etmiş. Talep ettiği zaman ikinci defa takva sahibi oluyor. İkinci amin oluşta kişi. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe, ey amin olanlar takva sahibi olun. Demek ki buradaki amin olur, birinci amin olur. Takva sahibi olduğu zaman nasıl vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin Allah'tan. Kişiyi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin buyuruyor Allah Teala. Bu vesilenin istendiği yer mürşidin istendiği yerdir. Hacet namazını kılıp mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O nokta yeni bir amini olma noktası. Öyleyse amini olmak, mümin olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi kademelik bir amin olma dizaynını içerir. Bu kademelerin hepsinin bir takva işareti de gelir. Kur'an-ı Kerim mealcileri takva çekinmek, sakınmak, korkmak manasına geldiği için Allah-u Teala hangi kademe takvadan bahsederse bahsetsin, hangi kademe amin oluştan bahsederse bahsetsin, eğer o insanlar Allah Teala bunu takva kelimesiyle ifade etmişse bunu hep aynı anlamda almışlar.
Allah'tan korkanlar. Kim Allah'tan korkarsa diyorlar, onlar aminudurlar. Takva sahipleridir. Sonra kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Gene takva sahibi, Allah'tan korkanlar olarak geçiyor. Kişinin her kademede bir üst cennete taşınması söz konusu. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedrukum men dalle izah tedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ama siz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Demek ki bu nefs tezkiyesi başlarken bir noktayı işaret ediyor. Nefs tezkiyesinin başladığı nokta. Ondan evvel kişi amini olmuş. Ve diyor siz amini olduğunuz zaman dalalette olanlar, siz hidayette olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmak bütün Kur'an demektir. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler de Allah'a inanıyorlarsa amin olurlar. Sadece kurtuluşa ulaşamazlar. Ama kurtuluşa ulaşanların da oluşturduğu tam 7 grup amin olma kademesi var. Ve de her konu, her amin olma kademesi açık bir şekilde Kur'an'da yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir bütündür. 28 tane basamaktan oluşur. Ve ilmel yakin, aynen yakin, hakkul yakin diye 3 kademe gösterir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ilmel yakinin içinde olamaz. Amin olan bir kişi başkalarından çok büyük bir farklılık gösterir. Bu kişinin gözlerindeki engeli alır Allah-u Teala, görme hastasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır ve mühürlenen semi hastasını açar, işitme hastasını açar. Sonra bu kişi kalbindeki ikinet alınarak mükafatlandırılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbindeki ikinet alınır. Yani idraki önleyen müessese o kişinin kalbine Allah Teala ihbat koyar. İkinet idraki önleyen müessesenin adıdır. Allah Teala İsra 45 ve 46'da senin de Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanların arasına gışavet attığın bir perde koyarız diyor Allah Teala. Onların gözünün üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların anlamalarına mani olmak için onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Onların işitmelerine mani olmak için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Allah onları görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman amin olmanın her açıdan standartlarını görüyoruz.
ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da kişi amenudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman da amenudur. Öyleyse Kur'an'daki 7 tane takvanın yanı başında kurtuluşa mütalik 7 tane de amel olma kademesi var. Hepsi aynı noktayı ifade ediyor. Yani birinci amel oluşla birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bulunduğu yerdir. Allah Teala her açıdan Kur'an'ı ibret alınacak olan bir ilahi dizayn olarak indirmiş ve kullandığı kavramlar birbirinden ayrı gibi görünüyor. Fakat mihenge vurursanız eğer o mihenk 28 basamaklık İslam merdivenidir. Her bir merdivende ayrı bir takvanın, her 7 kademede ayrı bir takvanın oluştuğunu görürsünüz. Ve muntazam bir seyir takip etmez. Mutlaki 7 kademede, 7 basamakta bir takva oluşması söz konusu değildir. Birinci takva 3. basamakta başlar, 7. kademede tamamlanır. İkinci takva ise 7. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştığınız zaman 14. basamakta gerçekleşir. Öyleyse takva sahibi olanlara baktığımız zaman bunların hep her bir hidayet kademesinde, her bir takva kademesinde amini olduklarını da görürüz. Demek ki iman müessesesi de 7 safhada öyle bir artış gösteriyor ki kişi orada hem dünyanın bütün mutluluklarına sahip oluyor hem de ahiretin 7. kat cennetine, adın cennetine ulaşıyor. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde söylediği takva sahibi oluş, bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukatî takva sahibi olanlar nasıl bir takva ile

İşte biz insanların hidayete ermesi mutlak olarak aminu olmamızı gerektirir. Amin olmak yoksa veya minik olmak yoksa kurtarıcı hüviyette bir aminoluk standardına hiç kimse ulaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan aminu olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Mutlaka amin olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Ve ne olur bir kişi amini olmazsa, amin olmayan kişinin ne olduğunu gördük. O kişi küfürde. Amini olmayan kişinin küfürde olduğunu nereden biliyoruz kafir olduğunu? Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Burada Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ez-zulumati ilen-nuri. Burada Allah Teala mümin olan bir amenu kişiden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mümin olmuş. Böyle bir amin olan kişi söz konusu. Sonra bu amin olan kişinin ulaştığı çeşitli kademeler söz konusu. İşte daha birinci kademede o kişi için kurtuluşun geldiğini görüyoruz. Eğer kişi amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin hüsranda olması söz konusu, o kişinin küfürde olması söz konusu. Şimdi bu küfrün muhtevasına bakıyoruz beraberce. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum min ez-zulumati ilen-nuri ve lezine keferu evliyaü't-tagute yuhricunhum min en-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amin olan müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve kişi mümin olmuş. Öyle bir amini olan kişi. Ne yapıyor Allah Teala? Sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Onu söylüyor. Onların kalplerini zulmetten nura götürür. Nur %51'i bulduğu zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Ama diyor Allah Teala o kafirlere gelince o kafirler de tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ondan evvelkiler için bir işaret yok. Amin olanın burada Allah Teala dost olduğuna göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olduğu kesin. Ama kafirlere gelince kafirler çok kesin bir dizaynı içeriyor. Onlar tağutun dostları. Sadece amin olanlar Allah'ın kulu olabilir, Allah'a kul olabilir. Amin olmayanlar hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ

Ve onlar Allah'a yöneldiler ve bu sebeple Allah'ın kulu oldular. Tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın dostları söz konusu, Allah-u Teala'nın kulları söz konusu. Nasıl kul olmuşlar Allah'a? Tağuta kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kurtarmışlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu ve dilemeyenler, amin olmayanlar tağutun kulu. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostu diye geçiyordu. Burada da kulu olarak geçiyor. Hem tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem de tağutun insan ve cin şeytanların kulu. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ve bu insanların küfürde olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, gene Bakara suresinin 257. ayet kelimesi kafirlerin tağutun dostu olduklarını söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaşadığı güzellikler, bütün negatif faktörler de tağuta kul olanların sahip olduğu özellikler. İşte bir tarafta amin olmak, bir tarafta amin olmamak. Her ikisi de herkes için mümkün. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amin olur. Allah'ın cenneti için ehil olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini amin olma standartlarını sizlere açıklayarak inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. Ama halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım. Sizse bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek de olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî." diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış?
Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Fal oklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil, müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'ın kulu olmuş sahabe, sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki, hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun, şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşma. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin
10. ayet-i kerimesi, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz?
dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala
açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ullelbap oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ullelbap olmak hem de bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ullelbap olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ullelbap olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ullelbap olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbap oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz
ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabıkun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş tabi'in. Ensara da, muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa, hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır.
Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendini için yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız.
Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah-u Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah-u Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar, daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için

Ayetlere bakalım gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azab ve buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, beyninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ihate ediyor. Ruhu da veçi de nefsi de iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. "İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir.

Öyleyse Allah-u Teala açık bir şekilde ey ruh Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allahu yedu Darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara Ahsen-ül Hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse, sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük?
ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı Hidayet Çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abi aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ra'd Suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların pek azı hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, innel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun,
onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler. Netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara suresi 120. ayet-i kerime inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah Teala'ya Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bir kısım insanlar da Allah Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor.
bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut susma demek. Sukut düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis. Allah Teala diyor ki, ya iblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş. Ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah-u Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni, madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım.
Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar, hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi sıratımızda kimin üzerine oturacağı, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Âl-i İmrân 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil, tabi olanlar. Çünkü bunların zaten atları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik.
öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar olay. Üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler. Ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından
Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında, ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Bir de gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da, lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gider ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa, burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde engeller konusunda gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engeller konusunda sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz 2 saatlik bir engeller konuşması zaten tamamlamıştık. Ama yetmemişti konuya. Bu da inşallah 3. saat olacak. Engeller konusundaki açıklamalar. Ve En'am suresinin 103. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul ebsar ve hüve yudrikul ebsar ve hüvel tariful habir. Görme hastaları, basarlar onu idrak edemez. Ve o basarları, görme hastalarını idrak eder. Ve o letiful habir, letiftir. Her şeyden haberdardır. Ve En'am 104 kat caikum besairi min rabbikum. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Femen ebsare feli nefsih. Artık kim bu basiretle görürse onun nefsi içindir, onun lehinedir. Ve men amiye fe aleyha. Kimin de kalp gözü kör kalırsa, kim de körse onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum ve hafiz. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Öyleyse burada Allah Teala kalp gözünün açılması konusunda insanlara verdiği yetenekten bahsediyor. Yani kalp gözündeki engellerin kalkması, basiretin açılması, basiret üzere gaybı görmek, fiziğin ötesini görmek, neticede de Allah'ı görmek. Kalp gözleri, kalp kulakları ve kalbin idrak hassası bir gaybın ötesine ait, fizik alemin ötesine ait, bir de fizik alemdeki körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Buradaki bu En'am 109 ve 110'daki muhteva kalp gözleri için, kalp kulakları için geçerli. Ve affedersiniz, En'am 103 ve 104'teki. Şimdi En'am 109'a giriyoruz. Ve aksimu billahi cehde imanihim le inca'ethum ayetun le yuminunne bihi biha. Kul innemel ayatü indallahi ve ma yuş'irkum ennehu iza ca'et la yu'minun. Ve eğer onlara bir ayet, bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, yani mucizeler, ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet, yani mucize geldiği zaman, onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz, diyor Allah Teala. Ve buradaki muhteva açık. Mucizelere inanmak ve inanmamak konusu. En'am 110 ve nukallibu efidetehum ve ebsarehum kema lem yu'minu bihi evvele merretin ve nezeruhum fi tuyanihim ya'mehun.
ve onların fuat hastalarını, yani nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız. Kemalem yu'minu bihi, ona inanmadıkları andaki gibi bir durum. Burada Allah-u Teala Allah'ın mucizelerine inanmadıkları için, üstelik de inanacaklarına dair yemin verdikleri için onlardan alacağını söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan açık ve kesin bir sonuç var. Kıymetini bilmeyenden Allah Teala emanetlerini geri alıyor. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra Allah Teala için muhakkaten veya devamlı kapanabilir. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesi. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summe du'a'e izâ vellev müdbirîn. Bunun için sen arkalarını dönmüş giderlerken o daveti ölülere işittiremezsin, dinletemezsin. Ve sağırlara da işittiremezsin. Bir insanın davete icabet etmesi için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Bir insanın davete icabet etmesi için ne olması lazım? Önce işitmesi lazım daveti. İşitmezse o zaman davete icabet diye de bir olay kesinlikle tahakkuk etmez. İşte ölüler ve sağırlar söz konusu. Kimdir ölü? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi ölü kabul ediyor Allah Teala bu dünya üzerinde. Ve sağır kabul ediyor. O zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yapmış. Ama onlar şiddetle karşı çıkmışlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala işitme, idrak etme ve görme hastalarını kapatıyor. Uzuvları da kapatıyor. Rum 53 ve ma ente bihadil ummi an dalaletihim. Sen körleri dalaletlerinden, onların dalaletinden kurtarıp hidayete erdiremezsin. İn tusmu illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Fehum muslimun, onlar ise teslim olanlardır. Burada birinci teslimden bahsediyor Allah Teala. İşitebilen kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar işitiyorlar. Onların nasıl 7 tane takva varsa Kur'an-ı Kerim'de, yedi safa, 4 teslim varsa, bu 7 safanın her biri takva için geçerli, teslim için geçerli,
amin olmak için geçerli. Her açıdan hep 7 tane safayla karşılaşıyoruz. Bu durumda Allah Teala'nın işareti açıkça geliyor. İnsanlar baştan işitmiyorlar, karşı çıkıyorlar, arkalarını dönüyorlar ve ölüler olarak kabul ediyor Allah Teala onları. Ve böyle olduğu için gözlerini kör kılıyor, kulaklarını sağır kılıyor, kalplerini idraksız kılıyor Allah Teala ve de hastaların üzerine de mühür vuruyor. Mutlaka önce tebliğ var, tebliğe karşı çıkış var, karşı çıkış üzerine körlük, sağırlık, dilsizlik başlıyor. Bütün zamanlarda bu olay tahakkuk ediyor. Mülk suresinin 8, 9, 10 ayetlerine geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk 8'de tekadü temeyyüzü minel gayz kullema ulkiye fiha fevcün se'elhum hazenetuha elem yetikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri, vazifelileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi? Nezir aynı zamanda Resul. Mülk 9, galü bela, dediler ki evet, katya ina nezirin, bize nezir geldi, nezir. Ve kezzebna, biz onu yalanladık, tekzip ettik. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve biz ona dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İn entüm illa fî dalalin kebîr. Siz

Sadece dinlemiş olsalar anlayacaklar. Anlayınca, yani pozitif istikametteki bir yaklaşımla yaklaşırlarsa Allah-u Teala açacak kalp gözlerini, kalp kulaklarını ve anlayacaklar. Karşı çıkmayanlar için Allah-u Teala'nın onların kalp gözlerini, kalp kulaklarını kapatması söz konusu değil. Buradaki işaretlere dikkat ediyor musunuz? Evvela diyor ki, biz sana inanmıyoruz. Sonra diyor ki, Allah kitap da indirmemiştir, ona da inanmıyoruz. Yetmez, sen sapıklık içindesin diyor. Yani Nezir'in söylediklerine şiddetle bir karşı çıkış var. Bunun üzerine Allah Teala onları kör, sağır ve dilsiz kılıyor. Ve bu insanların arasından sonra salim kafayla düşünüp de doğru da olabilir. O zaman ben bu konuyu bir inceleyeyim tarzında bir düşüncenin sahibi olan herkesin pozitif yaklaşıma kalbi yöneldiği anda Allah Teala onun için gerekeni yapıyor. Hemen gözler, kulaklar, kalpler açılıyor ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın mutlaka o kişiye yardımı var. İşte Allah Teala'nın onlara furkanlar vermesi bu sebeple geçerli. Allah Teala'nın onların günahlarını sevaba çevirmesi bu sebeple geçerli. Hac suresinin 46. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yakulune biha ev azanun yesmeune biha fe innehu la ta'mal ebsaru velakin ta'mal kulubulleti fissudu. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı, seyretmediler mi ki? Onunla akıl ettikleri kalpleri olsun ve onunla işittikleri kulakları olsun. Yani görüp ibret alsalardı hem insanların nasıl mahvolduğunun işaretlerini yakalayacaklardı hem de kurtuluşa ulaşanların işaretlerini yakalayacaklardı. Ve kalpler ve kulaklar orada hüküm ferma alıyor. Fakat diyor Allah Teala, baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalpler kör olur. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Burada hem kalp gözü hem de baş gözü, İkisi beraber ele alınmış. Birisi velayetten sonraki Allah'ın verdiği hediye, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikre ulaşınca mutlaka verdiği, ondan evvel de verebildiği kişiyi alimken arif yapan bir dizayn. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesi اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكَّرُ ف۪ي اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. Yani Allah'la tezekkür ederler, karşılıklı konuşurlar. Tezekkür kelimesi aynı zamanda zikri de ifade ediyor, aynı kökten geliyor. Hem zikir yaparlar hem de Allah ile karşılıklı konuşurlar. Öyleyse

Böyle bir dizaynda basar edenlerdir diyor Allah Teala. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor. Araf suresinin 202. ayet-i kerimesi ve ihvanuhum yemuddunehum fil gayyi sümme la yuksirun ve onların yani şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Bu dikkat edin. Allah Teala daha evvelki bir ayet-i kerimede herkesin şeytanından bahsediyordu. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlardan birileri var. Ve devamlı vesvese vermeye çalışıyor. Bütün güçleriyle buna çalışırlar. Ve burada hepsinin gayretinin onları cehenneme ulaştırmak konusunda olduğu ifade ediliyor. Araf 203'te de Allah Teala diyor ki ve izâ lem tehtihim bi ayetin kâlû lev leştebeytehâ ve onlara bir ayet getirmediğin zaman onu derleyip toplasaydın yani bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. Kul innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye de ki ben Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona uyarım. Hâzâ vesairü min rabbikum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Bunlar Rabbinizden basiretler. Yani kalp gözlerinizin görme hassasını sağlayacak olan sistemlerdir. Vehüden ve hidayete erdiren yardımlardır ve rahmetün ve Allah'ın rahmetidir. Likamin yu'minun. Müminler kavmi için Allah'a ulaşmayı dileyenler için.

Ve görünüyor ki burada Allah-u Teala kalp gözlerinden, kalp kulaklarından bahsediyor. Ve onu söyleyenler elbette böyle bir gözün sahipleri, böyle bir kalp gözünün, kalp kulağının sahipleri değil. Kendiliğinden ayet getirdiğini zannediyorlar. Onu hatırla, hazırla bize getir diyorlar. Ve engelli insanlar söz konusu. Nem suresinin 80 ve 81. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us sümmet du'a izâ vellev müdbirin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin. Burada ölüler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o tebliğ yaptıkça tartışanlar, şiddetle karşı çıkanlar. Ve Nem 81'de de ve ma ente bihadil ummi an delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları dalaletten hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi onlara iman edip teslim olanlara işittirebilirsin. Görülüyor ki körler dalalettedirler. Hidayete de ermezler. İnsanlar Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın öğretisine karşı çıkmadıkları takdirde Allah Teala onların kalp gözlerini, kalp kulaklarını ya da baş gözlerini, baş kulaklarını kapatmıyor, onlara bir şey yapmıyor. Ama karşı çıkarlarsa mutlaka gerçekleşiyor. Orada bir engel var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Engelleri koyan Allah ister hastalara koysun, ister uzuvlara koysun. Her halükarda Allah-u Teala burada engeller koyuyor ama bu insanlar mutlaka karşı çıkanlar. Arkasını dönüp kaçanlar, davete kulaklarını tıkayanlar. Hud suresinin 19. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ki Allah yolundan saptırırlar. Allah yolundan, Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. Ve onu eğmek ve bükmek isterler. Ve hüm bil ahireti hüm kafirun. Ve onlar ahireti, yani insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkacaklarını Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah-u Teala.
اُلَٰئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Ve مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. يُدَافُ لَهُمُ الْعَذَابِ Onlara azap kat kat arttırılır. مَا كَانُ يَسْتَتُوِنَ السَّمْعَى وَمَا كَانُ يُبْسِرُونَ Onlar işitmeye güç yetiremediler. وَمَا كَانُ يُبْسِرُونَ Ve onlar göremediler. Ne semi hastaları çalıştı, ne basar hastaları çalıştı. Sebep ne? Ahireti inkar etmeleri, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar etmeleri. Sebep bu. Görüyoruz ki hep insanlar var ve yetkililerin kendilerini uyarmalarına rağmen bu istikamette bir gayretin sahibi değiller, uyarıldıkları istikamette. Tam aksine bırakınız kendilerinin dalalet olmasını, hidayete yaklaşamamalarını, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Başka insanlar için de aynı şey söz konusu, Allah'ın yolundan sapmak. Öyleyse Allah'ın sebiline ulaşmalarına mani oluyorlar insanların. O zaman böyle bir cezayı hak ediyorlar. Kalp gözleri, kalp kulakları onların kapalı. Hem körler hem sağırlar. Hud suresinin 23 ve 24. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki innellezine amenu ve aminus salihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabil cennet hum fiha halidun. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyup boyun eğenler, Rablerine ve ahbetu ila Rabbihim, Rablerine muhabbet duyanlar, hub duyanlar, ne zaman oluyor? Kalplerine ihbat konulduğu zaman. Onlar o zaman muhbit oluyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte onlar cennet ehlidir diyor Allah Teala. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Ve Hud 24. Meselül ferikayni kel ama vel esammi vel basiri ve sem'i. Hel yesteviyani mesela efela tezekkerun. Bu iki fırkanın durumu diyor Allah Teala. Ama ve yani kör ve sağır ile gören, yani basar hastası çalışan ve işitenin semi hastası çalışan durumu gibidir. Bir taraftakiler kör ve sağır, öbür taraftakiler gören ve işiten. İkisinin hali eşit midir diyor Allah Teala. Demek ki Hud 23'ten evvel bir başka fırkadan bahsediyor Allah Teala. Onlar negatif istikamette tesir almışlar. Bakalım Hud suresinin 22. ayet-i kerimesinde ne var? Kesinlikle diyor Allah Teala,
ahirette en çok hüsrana uğrayacak olan onlardır. 21'de işte onlar hüsran, nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı gitti diyor Allah-u Teala. Ve 20. ayet-i kerimede onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir diyor Allah-u Teala. Onlara azap kat kat arttırılır. Bu Hud 19-20, 21-22, 23 hepsi bir arada. Bir tarafta bu örnekteki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Bir tarafta da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Lokman suresinin 6. ayet kerimesine geliyoruz. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadisi liyudille en sebilillahi bigari ilmin ve yettehüzeha huzuva ulaike lehum azabun mubin. İnsanlardan kimi var ki, bir kısmı var ki, ilmi olmadığı halde Allah yolundan insanları saptırmak için sonra da onunla alay etmek ve yani istihza etmek, alay etmek ve eğlenmek için boş sözler satın alırlar. Yani hiçbir asla istinad etmeyen boş sözler, işte bunlara şiddetli bir azap vardır diyor. Azabın mübin, apaçık bir azap vardır diyor Allah Teala. Ve Lokman suresinin 7. ayet-i kerimesi ve izâ tutla aleyhi ayatina ve lâ müstekbilen ke'enlem yesmaha ke'ennefî uzûneyhi vakra ve beşirhü bi azabın edeyim. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de onları acıklı azap ile müjdele diyor Allah-u Teala. Gene aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğine karşı çıkmışsa, bu tebliğ onu bir yerlere sürüklemişse, karşı çıkmaya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme direkt olarak karşı çıkmaya sürüklemişse, bu noktada söz konusu olan Allah'ın mutlaka engel koyması oluyor. Her seferinde aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Önce bir tebliğ müessesesi var. Bu tebliğin yapılması sırasında kişilerin hali tavrı var. Bir insan var, sükunetle dinler, kabul etmez ya da eder. Ama emaniye bilgilerle donatılmış olup da Allah'ın hidayet davetine karşı çıkan herkesin Allah-u Teala gözlerini, kulaklarını, kalplerini ve hassalarını kapatıyor. Öyleyse burada sadece iki türlü insan var. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, hassalarını kapattığı insanlar Allah-u Teala'nın, kapatmadığı insanlar. O kapatmadığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar da kurtuluşa eremezler. Kapattığı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa eremezler. Allah-u Teala herkese furkanlar verir. Ya
Yani insanlara Resul'ün söylediklerini anlayabilecek, idrak edebilecek olan özellik kazandırır. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu durum açık ve kesindir. Hep bir sebep tahtında insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapatıyor. Yani karşı çıkan, özellikle Allah'ın hedeflerini engellemeye çalışan, şeytandan yana olan insanlara Allah Teala bu işlevleri gerçekleştiriyor. Ahkâf suresinin 26. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَلَكَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِمَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِسْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ. Andolsun ki diyor, ey Mekkeliler, size vermediğimiz kuvvet ve mevkiyi onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Ama kulakları, gözleri ve kalpleri onlara bir fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. O alaya aldıkları azap kendilerini yok ediverdi. Öyleyse burada Allah Teala onlara verdiği dünya için, dünyayı görmeleri için verdiği kulaklar, kalpler, gözler. Ama onlar bu dünyaya açık olan pencereden dünyaya başka bir cepheden baktılar. Ve neticede o görme müessesesi hakikati görmek istikametinde kullanılamadı. Sadece dünyaya bir bakıştı. O insanlar gene ölü olarak yaşadılar. Ve Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesi. Minellezine hadu yuharrifunel kelime en mevadihi ve yekulune semina ve asayna vesme gayra musmen ve ra'ma ve ra'ina leyyen bi esinetihim etanan fi din ve lev ennehum kalu semina ve atana vesma ve zurna lekane hayran lekum ve akvam ve lakin lanehumullahi bi küfrihim fe la yu'minuna illa kalila. Yahudilerden öyle kimseler de var ki Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip manalarını bozarlar. Dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve ra'ina, bize bak diyorlar. Ve onlar şüphesiz işittik ve itaat ettik. İşit ve bizi gözet deselerdi muhakkak ki kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Artık onların pek azı hariç iman etmezler diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, hep
insanların bu muhtevada engelleri olduğu için doğruları göremiyorlar. Öyleyse şunu netice olarak ortaya koyuyor Allah Teala. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o kişi Allah'ın sözlerine mutlaka karşı çıkan biridir. Kimin kalbinde ekinnet varsa, kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, kimin kulaklarında vakra varsa, bu uzuvlardaki engellerin yanı başında kimin görme hassası gışavet isimli perdeyle örtülüyse, kimin işitme hassası mühürlüyse, kimin kalbi mühürlüyse, onlar kendilerine tebliğ yapıldığı zaman, tebliğ gelmeyen insan bir defa hiç yoktur. Mutlaka tebliğ bütün insanlara ulaşır. Biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda insanlar için bir muhteva tayin ediyor Allah-u Teala. Tebliğin yapılması esastır. Herkes tebliğdeki tutumuna göre Allah-u Teala tarafından tek tek irdelenir ve karşı çıkıyorsa Allah'ın yardımına layık değilse onun hastalarını Allah-u Teala kapatıyor veya uzuvlarını. Her ikisini birden yapması da söz konusu. Ama şunu görüyoruz ki her şey tebliğe karşı çıkmakla başlıyor. O zaman zamanımızdaki din adamlarını bu konuda mutlaka uyarmak mecburiyetindeyiz. İkaz etmek mecburiyetindeyiz ki tebliğe karşı çıkmasınlar. Eğer bir fikirleri varsa bunu usulü veçiyle bildirsinler. Yani karşı çıkmak, hele insanları Allah'ın yolundan men etmek gibi bir tavır alanların mutlaka hem uzuvları hem hastaları Allah-u Teala tarafından kapatılıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör oluyorlar. Öyleyse engelleri tetkik ettiğimiz zaman her engelde mutlaka bir karşı çıkış görüyoruz. Allah'ın Resulüne karşı çıkış. Halbuki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluşa ulaşmasını istiyor Allah-u Teala. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği anda dalaletten kurtulduğu kesin, küfürden kurtulduğu kesin, hüsrandan kurtulduğu kesin, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu kesin. Ve de hidayet üzere oluyor kişi, takva sahibi oluyor, ameni oluyor, bütün güzellikler onun üzerinde, sadece bir dileğin sahibi olması lazım kişinin. Eğer kişi bu dileğin sahibi olmak yerine Allah'ın Resulüne karşı çıkıyorsa ve de bir taraf olarak özellikle saldırıyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın bir ceza müessesesi olarak onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini ve uzuvlarını kapattığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir engeller bahsinde birlikte olduk. Kulaklardaki, gözlerdeki, kalplerdeki engeller ve hastalardaki engeller, görme, işitme, idrak hastalarındaki engeller sebepsiz yere konmuyor. Kişinin bilerek, isteyerek Allah'a karşı çıkması, Resul'e karşı çıkması sebebiyle konuyor. Ondan sonra kişi eğer akıl yoluyla düşünürse ve bunun neticesinde eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bütün engelleri Allah-u Teala derhal açıyor. O kişi gören, işiten, bilen oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkese onları ölüyken diriltecek olan bu güzellikleri anlatmak hepimizin üzerine vazifedir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbette bizleri beraber kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tamam. Sevgili öğrenci, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amel-i salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane haslet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzellikler de ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır, sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan pintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için her afete Allah Teala 10 puanlık bir değer vermişse her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir ve
Nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasletler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasletlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasletler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasletlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safilinlere ettik. Yani nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esfel-i safiline göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangilerinin, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan O. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor amelü salihattan. Onlar ki diyor Allah-u Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler, amelü salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

amele olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amelü salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah-u Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri, birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor, kim amini olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amelü salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah-u Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler almasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah-u Teala. Ruhunuzdaki hasletlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esferi safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlerle donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amelü salihat adını alıyor. Şimdi amelü salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor. Hamdolsun ki Allah-u Teala
affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde, onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 ciltte inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amelü salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amelü salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor. Üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme mercu hüküm cemi'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirrüküm men dalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra dalalette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır.

bir başka adı tezkiyetün nefstir. Nefsin tezkiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs tezkiyesi yaptığınız zaman, yani amelü salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38-39-40 Allah Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazla olması söz konusu. Çünkü Allah'ın emirleri var ve insanlar onları dikkate almıyorlar. Yapmayınca da devamlı derecat kaybediyorlar. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. İnsanlar zikretmiyor. Zikretmedikleri sürece her an derecat kaybediyorlar. Kayıpları Allah'ın emrettiklerini yapmadıkları cihetle ve bir yetmez nefslerindeki afetler sebebiyle devamlı günahlar işledikleri cihetle hep negatiftir. Hep günahlar sevaplardan fazladır. Bunu önleyecek olan metotsa nefs tezkiyesidir. Yani amelü salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul bisra fil hayatet dünya fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Nasıl amen olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani aminolar takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amelüs salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde "Ellezine aminu ve aminu salihati" ifadesini kullanıyor. Onlar ki aminullar ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin 103'te Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا

ve amilü salihate. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amilü salihate ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Peki bu nefslerin kurtuluşu, cennete ulaşma hangi şartlar içinde gerçekleşecek? Demek ki nefsler Allah'a yemin vermişler özellikle. Hangi konuda? Nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Buradaki birinci safa, ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan, fücur şeytandandır. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu, nefsini zekkaha, onu, nefsini tezkiye edenler işte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amülün salihat yaparak nefslerinin afetlerini hasletlerden, nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler. İşte onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amilü salihat yapanlarındır. Amilü salihat amellerin derecat kazandıranı ve kaybedileni kaybettireni olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsınız derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amilü salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler. Nefsinizi ıslah eden amel, zikir adı verilen ameldir. Kur'an-ı Kerim'de en yüksek ibadet olarak vasıflandırılan amel. En büyük ibadet hangisidir? Bizi ilk defa dinleyenler hemen atılacaklardır. Namaz, dinin direğidir diyeceklerdir. Doğru, Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala öğretmeden evvel biz de öyle zannediyorduk. Namaz, dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz en büyük ibadet değildir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan elbette. Şimdi açın bakalım Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini.
Bakın oraya ne diyor Allah Teala? Aynen şöyle diyor. Utlu uhiye minel kitabe. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşayi vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat derecat kazandıran ameldir. Seyyiat derecat kaybettiren ameldir. Hasenat kazandığınız derecelerdir.

Şer, kaybettiğiniz derecelerdir. Günah, kaybettiğiniz dereceleri, sevap, kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse, seyyiatle hasenat, şerle salihat ve günahla sevap, derecat kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat, derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için sevap gibi, hasenat gibi derecat kazandıran amel olduğu cihetle bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da, hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır. Ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap işlersiniz, derecat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız, hasenat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel, tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır. Ama bunlardan nefsi tezkiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah-u Teala diyor ki, o zaman ki size Resulümüz gelecek. Kim ona tabi olur da tezkiye olursa ve ıslah olursa, işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın Resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O Resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar, o tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi, yani amülü salihat, zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir.
Zikir Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız. Hafi zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah-u Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asaf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabilirsiniz, bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür diyor. En büyük ibadet diyor Allah-u Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikir nefs tezkiyesini gerektirir. Zikrin hedefi nefsi tezkiye etmektir. Bir insan hiçbir şartı gerçekleştirmeden kendi kendine zikrederse kötü bir şey mi yapmış olur? İyi bir şey yapmış olur, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah-u Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinliği alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah-u Teala.
biz onların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bu kalbe koyulan ihbat kalpteki ekinletin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah-u Teala Tegavün Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah-u Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ulaşmaktan Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor göğsünü şerh ederek. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Enam 125. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır aslında açıkken, mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fazl, rahmet, salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mıknatısın kuzey kutbuyla başka bir mıknatısın güney kutbunu en meyves kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mıknatısın birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar süren içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar.
Her %7'de yeni bir isimde nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefsi emarede %7, levamede bir daha %7, mülhimede bir daha %7, mutmainede bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir. Ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz yerdir. Amelü salihatın, nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gökkatını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amelü salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün, eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane insanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 insanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daimi zikri olan birinin, daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurla dolar, bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet, faz ve salavat partikülleri, enerjileri zülmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amelü salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir. Ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amelü salihatla irşat makamına tayin edilecektir Allah Teala tarafından. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amelü salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir.
O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amilü salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amel-i salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amel-i salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahd. Ahd müessesesi Allah ile olan ilişkilerimizde önemli bir yer işgal eder. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün Adem oğullarını birbirinin sırtlarından çıkararak huzurumuzda hepsini topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onların nefslerine kıyamet günü ben bundan haberdar değildim. Demesinler diye onların ruhlarını ve fizik vücutlarını onlara şahit kıldım diyor Allah Teala. İşte olay bu olay. Acaba bundan sonra ne olmuş? Fizik vücutlarımızı ve ruhlarımızı, nefslerimize şahit tutmuş Allah Teala kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da sizlerden misak almıştı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün, Elestü bi Rabbiküm günü, Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sual, cevap, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, misak istiyorum. Ey ruhlar, ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki, işittik. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. Ruhlar
biz hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlar, biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyor.

Nefslerse nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyor Allah Teala'ya. Burada her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ayet-i kerime işittik ve itaat ettik dediniz diyor. Allah Teala'nın bu talebi üzerine, sözlerimi işittiniz mi talebi üzerine diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala da ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd istiyor. Biz de bu yemin, misak ve ahdi veriyoruz. Emre itaat ediyoruz. Her şey bitiyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır, bitmiyor. Bu noktadan sonra devam ediyor olay. Devam ediyor. Ne oluyor devam edince? Devam edince farklı bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor. Allah'ın iradesi ve bizim irademize sesleniyor. Senden ne diyor? Misak istiyorum. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve irademizle Allah Teala'ya misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim olması konusunda irademiz Allah'a misak veriyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş ama irademiz de Allah'a misak vermiş. İrademizin Allah'a teslimi sadedinde. İşte bu misake baktığımız zaman bu misakin, iradenin teslimi misakinin gerçekleşebilmesi önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olmasını gerektirir. Bu üçü Allah'a teslim olmazsa, olmamışsa irademizin Allah'a teslimi hiçbir zaman mümkün değildir. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Affedersiniz, 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında yok olarak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim olur. Böylece Allah'a verdiğimiz yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de nefsimizin verdiği, affedersiniz, irademizin Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiririz. Peki, hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala bir de bizden ahd istiyor. İşte Allah'ın bizden istediği bu ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi bütünüyle emreden bir müessesedir. Ne olmuştu? Ruhumuz Allah'a misak vermişti teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahd vermişti. Nefsimiz yemin vermişti. Bunları yerine getirmek, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmekti. Bunların ötesinde Allah Teala irademizden
misak istiyor irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. Her birisi ait olduğu asıldan isteniyor. Ruhtan isteniyor, fizik vücuttan isteniyor, nefsten isteniyor ve iradeden isteniyor. Peki bunların hepsinden birden istenen bir yemin var mı? Bir yemin türü var. Onun da adı ahd. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi emri. İşte böyle bir müessese söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuları muhteşem bir şekilde açıklamış Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl biz Allah'a yemin, misak ve ahd vermişsek, arkasından irademiz Allah'a bir de misak vermişse, arkasından dört tanesi birden Allah Teala'ya ahd vermişlerse, toplamı birden, hepsi bir aradayken Allah'a verdikleri yeminin türü ahd oluyor. Allah-u Teala'nın cephesinden de duruma bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi effu. Haza sırat-ı mustakim fettebi'uhu. Ve la tekunu minel müşrikin. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun ve müşriklerden olmayın diyor Allah-u Teala. Ama orada bitmiyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız. İşte bu takva son takvadır. Sakın Allah'ın sırat-ı müstakiminden ayrılmayın diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Burada Allah'ın ahdi ve vasiyeti geçiyor. Konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmemiz için Allah'ın bizden aldığı misak. Bizim misakimiz İrademizin Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a verdiği bizim misakimiz Allah'ın ahdini oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ise bizim ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz Allah'ın vasiyetidir. O vasiyeti yerine getirin ki asıl takvanın sahibi olasınız diyor Allah-u Teala. Bu takva bir hakkın takvadır. Takvaların en üst kademesidir. Ruhun da, veçin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala

insanların Allah'a verdiği misaklerini ve yeminlerini yerine getirmelerini istiyor.

insanların Allah'a verdiği yeminler, ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminleri. Buna misakimiz eklendiği zaman, irademizin Allah'a verdiği misak eklendiği zaman, bu hepimizin ahdi oluyor. Bu ahd, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd ve misakin bütününü içeriyor ve sadece ahd adını alıyor. Dört teslim birden. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah cephesinden baktığımız zaman bu Allah'ın bize olan vasiyetidir. Böyle olun ki diyor, Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki bir hakkın takvaya ulaşasınız. Nihai takvaya ancak böyle ulaşılabiliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala burada da konuya aynı standartlarda açıklama getirmiş. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ ifa ederler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki yufune ifa ederler. Bi ahdillahi Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani iradelerini Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmekti. Allah'ın ahdini ifa ederler ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Böylece misaklerini bozmazlar diyor. İşte her kim Allah'ın ahdini ifa ederse, misakini bozmaz. Allah'ın ahdi neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Bizim irademizin Allah'a verdiği misak neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Ve iradenin Allah'a teslimi, bizim irademizin Allah'a verdiği misaki ifade eder. Allah açısından da irademizin teslimini isteyen emir, Allah'ın ahdidir. Öyleyse, ayet-i kerime son derece açık bir şekilde bunu içeriyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a tesliminin hepsini değil, irademizin Allah'a teslimini içeriyor. Ama ne var ki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmezsek, irademizi hiçbir şekilde Allah'a teslim etmemiz mümkün değildir. Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi irademizin teslimi, misakimiz irademizin teslimi. Allah'ın ahdini ifa eden iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ama daha evvel mutlaka ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması da asıldır. Burada وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Onlar misaklarını bozmazlar sözü. Bir sonraki ayet-i kerimede çok güzel bir netice değişikliğine sebebiyet veriyor.
Allah Teala onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra 22. ayette 21. ayette diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıran bu insanlar ne yapmışlar? Misaklerini bozmamışlar. Ne demiştik? Ruhumuz Allah'a ezelde misak vermiş. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi konusunda. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a nefsimizin teslimi konusunda. Ruhumuzun yemini misak, fizik vücudumuzun yemini ahd ve nefsimizin yemini yemin. Burada Allah Teala Rad 20'de onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmazlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmaktı. Onu gerçekleştirirler diyor Allah Teala. Onlar Allah'a Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse irademizi Allah'a ulaştırmak gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak gibi bir temel görevimiz var. Bu ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasıdır. Adı da misak. Öyleyse

Devamında la yenkudunel misak vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Ve Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ı, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az oluşundan korkarlar. Ve yahşevne rabbihum, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbihum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu ayette bulunan bu Allah'ın zatını dileme müessesesi iki nevi dilemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması. 21. basamaktaki bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileriz, mürşidimize ulaşıp tabi oluruz ve 7 safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. 7 tane gök katı aşar ruhumuz ve ruhumuz Allah'a ulaşır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatını dilemeyi ifade eder. Ulaştırmak üzere. Ama bir de Allah'ın zatını görmek üzere Allah'ı dilemek var. Bu dilek, Allah'ın zatını böyle dilemek, ta en son basamağı ifade eder. 28. basamağın 5. kademesini. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslimi. Neyi sağlar bize? Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlerle değil, baş gözleriyle değil, buradaki gözle, kalp gözüyle. Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden kişiye rüyetullahı nasip eder. Allah'ın zatının görülmesini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dilemek iki veçe içerir. İki safa içerir. Birinci safhada Allah'ın zatına insanın ruhu ulaşır. Allah'ı dilemenin birinci safhasıdır bu. Son safhada ise Allah'ın zatı görünür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmayı Allah-u Teala ona nasip kılmışsa o kişi mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir ve irşat makamının

sahibi olacaktır. O noktadan sonra olaylar birbirini takip eder. Ve de kişi Allah-u Teala'dan tam 19 mertebe müzeyyen olma müessesesini Allah'ın kendisine ihsan etmesini bekleyerek bu istikamette Allah'a devamlı taleplerle ulaşır. Zikrini arttırmıştır. Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Salah nuru vermiştir. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Ve onun iradesini teslim almıştır. Ard arda bu olaylar vücuda gelir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah Teala hem iradenin Allah'a teslimini hem ruhun Allah'a teslimini misak adıyla öyle ustaca kullanmış ki konunun başıyla sonu arasında tam bir denge, tam bir ahenk kuruluyor. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak alanlar için Allah'ın zatının görülmesi söz konusu. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinin onlar misaklarını bozmazlar kesimiyle ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini yani 22. ayet 21. ayet-i kerimeyi birleştirirseniz o zaman gene Allah'ı dilemek ama Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek oluyor. İkincisini de ifade ettiğini yani Allah'ın zatının görülmesini de ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamına baktığımız zaman Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinden sonra 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ve 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o kişilerin gideceği yerden bahsediyor Allah Teala. Adın cennetlerine girerler onlar diyor. O kişilerden bahsediyor. İradelerini de Allah'a teslim eden kişilerden. Onlardan Allah Teala her zaman onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir şeklinde bir bahisle bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, işte burada bir sonuç var. Allah Teala muhteşem bir statü içinde hem ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya misak adını vermiş. Bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz olarak değerlendiriyor. Hem de sadece irademizin teslimine de gene misak diyor. Hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ahd diyor, bizim ahdimiz. Hem de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsine birden teslim ettiğimiz bir statü içinde Allah Teala bir açıklamayı getiriyor bize. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir muhteşem dizayn kurulmuş ki ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman her ayette
birbirini tamamlayan bir açıklama buluyorsunuz ve karmaşık olan hüviyet neticede çok açık bir hüviyete dönüşüyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tefsiri insanlar tarafından yapılamaz. Kur'an'ın tefsiri Allah-u Teala'nın öğretisiyle gerçekleşen bir müessesedir. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Bu kavramlar ayrı ayrı ayetlerde öyle bir şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ki tam anlattığımızı açıklıyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Allah-u Teala Kur'an'ı öğretti. İşte bu yemin, misak ve ahd müessesesi de iki ahd, iki misaktan oluşan, bir de yeminden oluşan Kur'an-ı Kerim'in açıklamalar dizisi. Ancak Allah-u Teala açıklamayı yaparsa aydınlanır. Yoksa çok karmaşık mefhumlar olarak değerlendirir insanlar. Allah-u Teala kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diye bir ifade kullanıyor. Ali İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesinde. Yeminleri ruhun ve için nefsin teslim edilmesini ifade ediyor. Yemin, misak ve ahd. Ve Allah'ın ahdini deyince Allah-u Teala, yemin, misak ve ahdin arkasından Allah'ın ahdi geliyor. Yani irademizin teslimi geliyor. Kelimelerin muhtevasından, cümlenin gelişinden hep aynı neticeleri çıkartıyorsunuz. Ama Allah-u Teala size bunu öğretmişse tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı bize nasip kıldı. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzü billahi Rahim elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insan ve şeytan. Şu kainattaki en büyük düşmanınızın şeytan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her an sizinle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan deyip de geçmeyin. Biliyor musunuz ki çoğu zaman kendi düşüncenizi zannettiğiniz şeyler sadece şeytanın size iç sesinizi taklit ederek ulaştırdığı şeytanın düzenbazlıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka ulaşacağınız bir dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu müessesesi. Şu şeytanla ilişkilere baktığımız zaman şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaratılış müessesesini. Allah Teala topraktan, balçıktan, salsalinden, hameyin mesnun olan salsalinden insanı yaratıyor. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yaratılınca Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ben ona hayat verdim diyor Allah Teala. Öyleyse onun önünde secde edin diyor. Ruhumdan üfürdüm demekten Allah Teala'nın muradı, bunu bildirmekten, ruhundan üfürdüğünü bildirmekten muradı ne? Muradı sevgili kardeşlerim, ona secde edin dediği zaman Allah Teala bu secdenin aslında insanın fizik vücuduna, insana değil, insanın muhtevasında bulunan Allah'ın ona üfürdüğü ruha dayalı olması. Ruh, sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra diyor ona fuatlar verdim. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor. Ama ilk yaptığı şey topraktan yarattığı Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesi. Hepinizin içinde bir ruh var. Eğer onu Allah'a gönderdiyseniz o zaman da vardı. Bu ruh sevgili kardeşlerim hepiniz için bir Allah Teala'nın bir nimeti. Biz ona bizim hüviyetimizde göründüğü için, bizim fizik bedenimizin şeklini %100 aldığı için her şeyiyle bizim ruhumuz diye düşünürüz.
herkesin bir ruhu vardır diye düşünürüz. Aslında bütün o ruhlar Allah'ın ruhudur. Nitekim biz insanlar istesek de istemesek de ruhumuz bir gün mutlaka Allah'a, Allah'ın zatına dönecektir. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. İşte iki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Bir, ölümle birlikte ölüm melekleri gelirler, insanların ruhunu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. İkincisi, şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi buradan geçiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak ne olur? Ulaştırırsak dünya saadetinin yarısını mutlaka elde ederiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızsa zaten Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben diyor onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir dizaynda insanların Allah'a ruhlarını ulaştırması, Allah'ın onların ruhunu kendisine ulaştırması manasına geliyor. Allah-u Teala söz vermiş. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah, dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu ihsanla yapılan bir tövbedir mürşidinde. Mutlaka kişiye ikinci kat cenneti kazandırır. Böyle bir insanın ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ulaştırıldığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala bu üç kat cenneti bütün insanlara garanti etmiş. Ey insanlar demiş, duyduk duymadık demeyin. Sizin demiş göreviniz bana ulaşmayı dilemek. Ben de demiş kendime görev yaptım, üzerime vazife kıldım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime mutlaka ulaştıracağım. O kişi ruhunu bana ulaştırmayacak. O kişi bana ruhunu ulaştırmayı dileyecek sadece. Bu benim için diyor yeterlidir. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve ulaştırdığım zaman diyor, ona üçüncü kat cenneti vereceğim ve nefsini tezkiye edeceğim. Bu sebeple onun dünya mutluluğu da %51'lik bir mutluluk olacak garanti altında. O kişi hayatının yarısını mutlaka mutlulukla geçirecek. Her gün mutluluğu mutsuzluğundan daha çok olacak. İşte bu garantiye en çok içerleyen mahluk iblistir. Hani Allah-u Teala'nın ya iblisu dediği iblis.
En çok içerlediği şey bu. Nasıl olur da bu insan denen benim en büyük düşmanımı Allah Teala bu kadar garanti altına alır. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Üçüncü kat cenneti garanti ediyorum sana. Dünya mutluluğunun da yarısını, bir hiç karşılığı. Bütün insanlar bedavadan bu hedefe konsunlar ha. Ben buna müsaade etmem diyor İblis. İşte tekrar dönelim o günlere. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona secde edin diyor. Bütün melekler Allah'ın ruhu onda olduğu için Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, onda bulunan, sadece insanda bulunan Allah'ın ruhuna izafeten Adem Aleyhisselam'ın önünde bütün melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ediyorlar. Ama cin olan İblis bir cindi. Bütün şeytanlar cin tayfasındır. Yani dumansız ateşten, Kur'an-ı Kerim tabiriyle dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlarsa topraktan yaratıldık. İşte İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Aslında Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam'daki Allah'ın ruhuna secde edilecekti ama etmiyor. Allah Teala da soruyor. Ya İblis diyor. Emrime rağmen senin Adem'e secde etmemen neye dayalı diyor? Niçin secde etmedin? Sebep nedir? İblis diyor ki, sen diyor beni ateşten yarattın, yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onu diyor topraktan yarattın, çamurdan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Şimdi İblis'in buradaki üçkağıtçılığını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Karşısında insan var, insanda Allah'ın ruhu var. Allah-u Teala evvela ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Yani şu anda siz benim ruhuma, benim davetim, benim ruhuma secde etmektir diyor. Ama İblis diyor ki, beni fizik vücutları mukayese ediyor. Beni ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu topraktan yarattın diyor. Toprak necistir diyor, pistir diyor. Ben diyor onun için onun önünde secde etmem. Ve vazgeçmiyor. Allah-u Teala'nın kendisini ikazına rağmen secde etmem diyor. Kibirli, gururlu, nefsine bütünüyle tabi olan bir mahluk. Allah-u Teala diyor ki, ey İblis diyor, huzurumdan kovuldun, oradan aşağı in diyor. İblis bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, beni bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almak için, madem ki beni cehenneme atacaksın, bu kaçınılmaz bir şey benim için, o zaman beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bütün insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışarak onların sırat-ı müstakimi üzerine oturacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimleri kandırabilirsen onların hepsiyle birlikte insanoğlunu yoldan çıkarmak için sana yetki verdim diyor. Ama diyor sen ve sana tabi olanlar
Hepinizi diyor cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Sevgili kardeşlerim, sahabeden kim? Sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Hepsinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu var. Bu önden arkaya doğru uzanan ama sağ ve solu kontrol altına almamış gibi görünen bir dizayn. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen kanatlarını sahabenin üzerine ger diyor. Gererse ne olur? O zaman sağdan sola uzanan bir dizayn da koruyucu olur. Yani neye karşılık Allah Teala bunu diyor? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan insanları kontrol altına almak üzere insanların sırat-ı müstakiminin üzerine oturması. Öyleyse dört cepheden tehlike girebilir. Allah Teala dört cepheyi de böylece kapatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne görüyoruz? Şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşacak. Önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırıda bulunacak. Devamlı bir saldırıyla karşı karşıya olacağız. Öyleyse hepiniz için geçerli sevgili kardeşlerim. Her an şeytana size fısıldaması için Allah Teala yetki vermiştir. İşte şeytan bütün insanlarla ömürleri boyunca devamlı konuşur. Bu konuşması iblisi nereye ulaştırır? Bu konuşması iblisin insanlar hakikati bilmedikleri için onlarla konuşmasında o insanların iblisin sesini kendi sesleri, kendi iç sesleri zannetmesini sağlar. Öylesine kurnaz bir mahluk ki o kişinin sesini, iç sesini öylesine kopya eder ki, öylesine taklit eder ki kişi kendi iç sesi bir başka ifadeyle kendi düşüncesi zanneder. Düşüncemiz iç sesimizle tahakkuk eder. İblis de bizim iç sesimizi kullanarak, iç sesimizin aynı sesi kullanarak biz insanları melanetine, melunluğuna alet etmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, onu bir gün net olarak tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman sizin için faydalı bir unsur olmaya hemen başlar. Faydalı bir unsur diyorum. Evet, gerçekten faydalı olabilir. Ne yaparsanız, onun her söylediğinin tersini yaparsanız. Namaz kılınması lazım 7 vakit. O mani olmaya çalışır. O mani oldukça onun başını ezeceksiniz. Diyeceksiniz ki, sen bana mani olamazsın. Ben namazımı kılarım. Seni çatlatacağım. Ey iblis, sen bana namaz kılma diyorsun. Ben namaz kılarak ben seni çatlatacağım. Ve bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin ki iblis olduğu yerde çatır çatır çatlasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Şeytan kudurur. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe
Mesela zikir yaptıkça. Şeytan kudurur sevgili kardeşlerim. Siz namaz kıldıkça, siz oruç tuttukça, neden kudurur oruç tuttukça? Çünkü Allah Teala sizlere, bize tabi olanlara açlık hissettirmez oruçlu olduğunuz gün. Açlık hissetmeyince orucunu bozmak arzusu hiçbirinizin içinden gelmez. Gelmeyince şeytan fena halde içerler bu işe. Her davranış biçiminiz, her yaptığınız şeytanı devamlı huzursuz kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları için şeytan bir hiçtir. Ne yapmaya çalışır? Bakın ne diyor Allah Teala? Diyor ki, şeytan diyor, o şeytanı diyor, dikkat edin diyor Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder diyor.

Eğer Allah sizin nefsinizi tezkiye etmezse hepiniz cehenneme gidersiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse münker nedir? Münker, Allah'ın bütün söylediklerini inkarı ifade eder. Şeytan, onun söylediklerine inanma der. Şu anda şeytanın en büyük uğraşısı bizim Nur TV. Onu izlememeleri için herkese tesir etmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da bizden yana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar ki 5-6 aylık, 7-8 aylık bir devre, o devrede şeytanın size hiçbir kötülükte bulunmasına Allah Teala asla müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Şeytan münkerle emreder. Yani Allah'ın bütün söylediklerini inkar etmenizi ister. Ne diyor Allah Teala? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkar. Ama o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiye iblisin hiçbir tesiri yoktur. Bu sebeple Allah Teala, o bizim aciz kullarımıza, munis kullarımıza tesir edemez diyor. Bu, üst seviye bir tesirsizlik olayı kişinin daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren şeytanın onun üzerindeki hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşacak kadar geçen zaman parçası içinde şeytanın o kişiye tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir zaman şeytan o insana tesir edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için İblis gaz uzağıcıdır. Hiçbir kötülük yapamaz. Ta ki o 7-8 aylık sürede o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırıp da Allah'a teslim oldu mu, velayet elde etti mi, o noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Ve de o kişi şeytanla tekrar yüz yüze gelir ve insanlardan belki az bir kısmı bu devrede fıska düşebilir. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar güzel anlatmış. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ellezine keferu evliyahumut-tagute يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin
dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kişilerin kalpleri kapkaranlık. Başlangıçta zulmetle dolu. Ne yapıyor Allah Teala? Onların zikir yoluyla nefslerinin kalbine %51 nur girmesini temin ediyor. Kendisine o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar o kişinin kalbine Allah Teala %51 nur girmesini temin ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişinin kalbine %51 nur girmesine demek, o kişinin hayatının her gününde %50'den fazla mutlu olması demek. Mutsuzluğu %49 oranını geçemez. Nefsi tezkiye olmuştur. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Yani nefsinizin kalbinde nurlar %50'yi aşmışsa nefsinizin kalbi tezkiye oldu. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesinin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte her birisi bir seviyeyi işaret eder. Ruhun ve cin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört teslimin ötesi Allah'a hayranlık duymaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki şeytanlar sizi sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Evet, gerçekten görürler. Ama onların görmeleri Allah'ın koruması altındaysak bize hiç mi hiç tesir etmez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın indindeki bütün güzellikler hep sizler için sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes şeytanın adımlarına kesinlikle tabi olmamalı. Şeytanın uzaklardan bizi görmesi de bir şey ifade etmez. Eğer kişi Allah'ın yolundaysa Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini mutlaka engelleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele yöneltmelisiniz. Allah hepinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren koruyucu kalkanı altına mutlaka alır. O zaman Allah'ı sevenlerden birisisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu konuda Allah Teala size hiçbir negatif faktörün ulaşmasına müsaade etmez. Huzur içinde yaşarsınız. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar neyiniz eksik? Namaz kılmayı sevmiyorsunuz.
Allah Teala size mutlaka namaz kılmayı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala mutlaka size zikir yapmayı sevdirir. Neyiniz noksansa, noksanlarınız ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içinde mutlaka size telafi ettirilir. O noksanların giderilmesi Allah Teala'nın üzerine vazifedir. Mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. O kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına toplanacaktır. O kişi Allah yolunda bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey Allah ile o kişinin arasında en güzel standartlara bürünecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şeytan devamlı olarak sizi etkilemeye çalışır. Ama etki alanı hudutludur. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar etki alanı sıfırdır. Size hiçbir şey yapamaz. Vuslattan sonra bir imkan kazanır. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesini bu açıdan söylemiştik. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne olur? O kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı devrede çıkar. Bundan sonra ayet-i kerimenin devamı söz konusu olur. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne yapar tağut? O kişiyi gözden Allah'ın rahmetinden ayırmaya çalışır. O kişiye dünyayı güzel göstermeye çalışır. Ve o kişiye devamlı telkinlerde bulunur. Allah'ın emirlerini yerine getirmesinde dünyaya dönsün diye. Ve bazı insanlar da bunu gerçekleştirir. O zaman ne olur? O kişi nurdan zulmete götürülür. Ne olmuştur o kişinin nefsinin kalbinde? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikmiştir. İşte o biriken nurları eğer şeytan o kişiye tesir edebilirse, kişi Allah'ın emirlerini vuslata ulaştıktan sonra yapmamaya başlarsa, adım adım evvela aynı seviyede girer bir süre zikirleri, sonra zikir giderek düşmeye başlar. Bu düşüştür, bu felakettir. Nefsinin kalbindeki nurların yok olması demektir. O kişinin tağut tarafından, insan şeytanlar ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülmesidir. Bir şeytanın direkt olarak yaptığı, üzerinize yaptığı tesirler var. İki, şeytanın tesir ettiği insanların üzerinizde yaptığı tesirler var. İşte bunlar insan şeytanlar. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka cezalandırılır. Allah Teala diyor ki bu konuda
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler, buna mani olurlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve diyor Allah Teala ondan sonra, Allah onlara mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim şeytanın uşağı olmuşsa, şeytana tabi olmuşsa, o kişi için kurtuluş yoktur. O Allah'ın hidayetinden dalalete tekrar geri dönecektir. Onun kalbi %51 aydınlanmışken bu nur kısa zamanda sıfıra inecektir. Kişinin kalbindeki iman kelimesi silinecektir. Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar kişiye geri döndürülecektir. Ve böylece kişi başa dönecektir. Kişi başlangıçta fısıhtadır. Aynı zamanda dalalettedir. Hidayete erecektir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Eğer düşerse ikinci defa fısıhta olacaktır. Allah Teala bir defa daha imkan verir kişiye. Tekrar hidayete ererse o hidayetten de düşmesi söz konusu olabilir. Ve böylece üçüncü defa fıska düşecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Şeytanı iyi tanıyın, ona mutlaka hakim olun dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâta el-müstakîm, sırâta el-müstakîm. Aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, İnsanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına

bir araya getirdi. Birinci sual, Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir ayet bulunmadığını söylüyor. Bu usta ne bilgi verir? Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitaplar bir sevgi kitabıdır. Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, adreslerde de bu sevgi anlatılmış. İşte Kur'an ayetleriyle sevgi mutluluğun anahtarı, yücelmenin merdiveni, 7 safa sevgi ve mutluluk. Mutluluk, kutsal kitapları bir kelimeyle ifade etmek gerekirse bütün kitabı mutluluktur o. Ama mutluluğun bir anahtarı var. İlk kapıyı açan anahtar o sevgidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle 7 safa sevgi. Kasas 56'da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i küçükken kol kanat geren, büyüten amcası Ebu Talip, Allah Resulü onu hep Allah'a davet ediyor. Ama davete sıcak bakmıyor. Kasas 56'da da Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz'e, muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyor muydu? Seviyordu. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Evet, onun ruhunu küçükken kendisine kol kanat geren, amcasının ruhunu Allah'a ulaştıramayan Peygamber Efendimiz, amcasını şehit ettiren Vahşi'nin ruhunu Allah'a ulaştırdı. Sebep, Vahşi sonradan pişman oldu, Allah'a ulaşmayı diledi ve Resulullah'a tabi oldu ve böylece hidayete erdi. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. İşte ulaşmayı dilemeyen bir kişiye bile sen ne kadar sevsen onu hidayete erdiremezsin. Çünkü Allah Teala daima kalbe bakıyor. Fakat Allah dilediği kişi hidayete erdirir. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi kalbinde Allah'a ulaşma dileği olandır. Ve o kalbinde ulaşma dileği olanı en iyi bilir. Ali İmran 31, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. İkinci safa sevgi ve mutluluk. Maide 54, ey amen olanlarla ulaşmayı dileyenler, sizden kim dininden dönerse, ne yapmıştır? Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Zikri bırakırsa fıska düşer. Kim dininden dönerse o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir ki onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Üçüncü safa sevgi. Bakara 195. Mallarınızı Allah yolunda infak edin. Başkalarına verin. Kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun, muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Haşr 9. Onlardan önce Medine yurt edilmiş olup kendilerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret eden kimseleri severler. Haşr 9 ile Bakara 195'i yer değiştirebiliriz. İnşallah. Allah razı olsun. Hücret 9'da aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi mutlaka sıkıntı yaşayacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Küfür ıskı fisyanı semberi kıldı. Ve 7. safa sevgi Murat Ali İmran 119. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Öyleyse hangi kişi diyebilir ki Kur'an-ı Kerim'de sevgi yok. İşte 7 safa

0: sabah sevgi ve mutluluk. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, Balıkesir'den bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, evet, Allah'tan başkasına secde edilmesini Allah Teala yasaklıyor. Ama Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. Nitekim Allah Teala Bakara Suresi'nin 34. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve iskulna lil melaiketu escude li Adem'e. Adem'e secde edin. Ama Adem'e secde edin dediğim fezecdül iblis secde etti ve iblis hayır. O kibirlendi ve kafirlerden oldu. Adem Aleyhisselam'ı secdeye layık kılan Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeceksiniz. İşte Hicr 26'da Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Sırasıyla sayalım. Hicr 26 bizi bir fizik bedenle yaratıyor Allah Teala. Ayetlerde Hicr 26 birbirini takip eden ayetleri konuşacağım. Hicr 26'da Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Hicr 27'de cinleri bundan önce dumansa ateşten yaratmıştık. Hicr 28'de Allah meleklere sesleniyor. Ben bir beşer yaratacağım yani fizik bedeni yaratacağım. 29'da onu bir nefse dizayn edeceğim. Feyza seveytuhu ve nefatuha fihi min ruhi. Ona ruhumdan üfüreceğim. Fakavlehu sacidin. O zaman ona secde edeceksiniz. Yani Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı diğer varlıkların Adem Aleyhisselam'a secde etmesinin arkasında kendisine üfürülen ruhtur. Ve nefatuha fihi min ruhi fakavlehu sacidin. Ona ruhumdan üflediğimiz zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Yani Allah'ın ruhunu Adem Aleyhisselam taşıyor. Öyleyse Allah'tan başkasına secde edilmene göre Allah Teala Adem'e Zettiyam'a secde edilmesini niçin emretmiştir? Allah'ın ruhunu taşıdığı için. Adem Aleyhisselam'a secde ettikleri zaman Adem Aleyhisselam'ın fizik bedenine değil, Adem Aleyhisselam'ın nefsine değil, Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın zatına üfürülen ruhuna secde etmiş olur ki o ruh Allah'ın ruhudur. Allah razı olsun. Bu Adem Aleyhisselam'ın ruhu nasıl gerçekleşti? İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı üç vücutla yaratıyor ve secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. İblis secde etmiyor. Allah iblisi huzurundan kovuyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı da cennetine koyuyor. Bakara 35. Bakara 35'e. Ey Adem sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden dilenizi yerden bol bol yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara 36'da şeytan vesvese veriyor. Fakat şeytan ikisini aynına oradan kaydırdı. İkisinin içinde oldukları şeyden nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturmak var, faydalanmak var. 37. Adem Aleyhisselam da yeryüzüne indikten sonra Allah'tan tövbe kelimelerini attı. Sonra Adem Rabbinden kelimeler telakki etti. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdiren olarak vazifeli kıldı. Taha suresinin 120. ayet-i kerimesi. Şimdi buradaki tövbe yandı. Taha 120 ile Bakara 36 birbirinin özdeşi. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem sana bellik ağacına sonra ermeyecek bir saltanat delalet edeyim mi? Bakara 100, Taha 121. Taha 121. Bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kenarına açıldı. Cennet yapılanlar üzerine örtülmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. Yani yasak olan ağaçtan yedi, Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Evet, azdı. Ve Taha 122. Sonra Allah Teala onun seçti ve tabi aleyh, tövbesini kabul etti, hidayete erdirdi. Bakın o Bakara 37. Nasıl Taha 120 ile Bakara 36 arasında bir ilişki varsa, Taha Bakara 37 ile Taha 122 arasında da bir ilişki var. Hidayete erdirdi. Taha 122 Sümeştabahu Rabbuhu Fetâbe aleyh, tövbesini kabul etti. Tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdiren olarak vazifeli kıldı. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Hidayete erdiren olarak Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Allah'ın ruhunu taşıyor. Hidayete erdiren kişi olarak. Sonra Taha 123'te hadi sen de Allah Teala katından Adem Aleyhisselam'ı vazifeli kılıyor ve yeryüzüne hidayetçi olarak gönderiyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Cennetteyken yasak ağaçtan yiyen Adem Aleyhisselam nefsine uyuyor. Ama yeryüzüne gönderildiği zaman apaçık olan şeytan bir kere daha devreye girsin. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Taha 123. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden de olmaz. Allah razı olsun. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, piyasada birçok Kur'an-ı Kerim mali var. Kur'an-ı Kerim mallerinde birçok farklılıklar var. Bunun sebebi nedir? Doğru olan mali nasıl tespit edebiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, müşriklerine tabi olmadıkları için sadece zanlara dayalı ayetlere mana veriyorlar ve böylece piyasaya birbirinden farklı yüzlerce mal, Kur'an-ı Kerim mali çıkıyor. Halbuki Allah Teala bunu da kesinliğe bağlamış. Her devirde hayatta olan devrin imamı var. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Ve devrin imamının Kur'an mali, devrin imamının Kur'an tefsiri asıldır. Nitekim Allah-u Teala da öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Asaletten ve yekaletten devrin imam Resuller tasarruf altındadır. İşte 7 tane ayet-i kerimede her devirde devrin imamı var mı? Evet. Her devirde devrin imamı ya asaletten devrin imamı bir nebi Resul veya vekaletten devrin imamı bir veli Resul vardır. İstisnası yoktur, olmadığı zaman yok. İşte o Allah'ın tasarrufundadır. Ve o Kur'an-ı Kerim mealini ve tefsiri yapma görevini Allah'tan alır. Gereğini yerine getirir. Ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Resulüne, nefs seskesini Allah Resulüne, kitabı öğretmesini Allah Resulüne, hikmeti öğretmesi Resul'e, hikmetin ötesini öğretmesini de Resul'e görev olarak vermiştir. Herkesin bu şekilde bilmesi gerekir inşallah. İşte bunun sebebi nedir? İnsanlar kendi zanlarıyla bu şekilde mahalleri çoğaltmışlar. Halbuki her devirde Kur'an mahallini müceddit olarak Allah'ın vazifeli kıldığı, her 100 asırda bir gönderdiği devrin imamı Veli Resul veya Nebi Resul'le yapılabilir inşallah. Allah razı olsun. Asıl olan odur. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, meraklı insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Onların bize sormuş olduğu her suale cevap vermeli miyiz? Hayır. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde bunu uygun görmüyor. Ya eyyühellezine amenü içtenibu kesiren mine zanni. Zanın çoğundan sakının, çünkü zanın çoğu yalandır. Ne ba'de zanni ismin, günahtır. La tecessesu. Ama tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Öyleyse Allah Teala bu konudaki suallere cevap vermek zorunda değiliz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Allah'a ulaşma dileği yeni bir din öğretisi midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a ulaşma dileği yeni bir din öğretisi midir? Hayır. Kur'an'daki İslam'ın 7 safa 4 teslimden oluştuğunu biliyoruz. Ve birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yaratılış gayemiz mutlu olmak, Allah'a dost olmaktır. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Peygamber Efendimiz sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Evet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yerine getirdiği 7 safa 4 teslim İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ın birinci safhası Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bizleri aydınlatabilir misiniz? Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğine göre 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenleri uyarmışsa Allah Resulü. İşte 7 ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde sen bir uyarıcısın. Kim için bir uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için bir uyarıcısın. O zaman 7 ayet-i kerimede Allah Resulü bir uyarıcı olması hasebiyle eğer ulaşmayı dilemezseniz bu 7 ayet-i kerimede belirttiği gibi gideceğiniz yer cehennem. Sizin için bir mürşit yok diyor Allah Resulü. Ama 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilerseniz o zaman bana tabi olun. Bakara 46-249 7 ayet-i kerimede bana tabi olun ki Allah Teala sizi kendisine ulaştırsın. Bu konuda da 7 tane hadis var. 7 hadise bakacak olursak Allah'a ulaşma dile ilgili 7 tane hadis. İşte birinci hadis Lika Allah Allah'a ulaşmayı dilemenin anahtarı. İkinci hadis Allah dünya ayetiyle Lika Allah arasında insanları tercih yapmak. Ya kişi başlangıçtaki gibi hayatını idame ettirecek, Lika Allah'ı tercih etmeyecek veya Lika Allah'ı tercih edecek. Lika Allah'ı tercih edenler kurtuluşta. Allah Teala Allah'a ulaşmayı muhabbet duyanlar, Allah da onları kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Dilemeyenler Allah da kendisine ulaştırmayı dilemez. Hadis-i şerif 4. Dünya sıkıntılı bir yer. Allah kendisine ulaşmamızı istiyor. Ben dünyayı dostlarım için acı, bulanık ve sıkıntılı olmasını emrettim. Ta ki bana kavuşmayı özlesinler, bana koşmayı dilesinler. Hadis-i şerif 5, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Hadis-i şerif 6, kul olmak, ruhun, kul olmak duanın kabul edilir, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7 hadis-i şerifte bu anlatılmış. Öyleyse 7 hadis-i şerifte bu anlatılıyorsa hiç kimse Allah'a ulaşma dileyen bir din öğretisidir diyemez. Ezeli ve ebedi dinin öğretisidir inşallah. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah-u Teala'yı ilahi mevkinden indirip nefsi ilahi demek ne demektir açıklar mısınız? Gizli şirkte olanların hepsi nefsinin ilahi denenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hevasına tabi oluyor. Ve Kasas 50 فَنْلَمْ يَسْتَجِبُ لَكَ eğer senin davetine icabet etmezlerse hevasına şeytan adımına tabi olanlar. O zaman bil ki onlar hevasına tabi olmuşlar kasas eliyle. Evet, gördüğünüz gibi. Câsiye 23 de bunlardan bir tanesi. O zaman bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Resulün davetine ya sana icabet etmezse, daveti kabul etmezlerse onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Bakara 120'de sana gelen ilimden sonra Allah'a ulaşma dileği, Allah'ın ilmi ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yok. Arap 146 ve onlar dünyaya meyletti hevasına nefsin afetlerine tabi oldular. Demek ki nefsin afetlerinin hepsi dünyayı talep ediyor. Kehf 28 dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan ayırma. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselerde isteyerek işte haddi aşana beraber olma. Daha 16. Hevesine tabi olanlar sakın seni ondan kıyamet gününün iman etmekten alıkoymasın. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Kasas 50 ve Câsiye 23 bunu ifade ediyor. Öyleyse kimdir hevasına tabi? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır. Tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapın. Bolca ameli salih işleyin. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünyanın evladından olmak istemiyorsanız o zaman zikredin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel, yani bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Heva insanı haktan ayırır. Yani heva nefsin 19 afetinin adı. Tuğlu emel ise kişinin dünyaya ait olan hayalleri, tuğlu emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde evlenmek farz mıdır, açıklar mısınız? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasına bakacak olursak, evet. Üç bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Ama Resulullah'ı bulamayınca sahabeden dinliyorlar ve o üç taneden bir tanesi ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim diyor. Öbürü ben daimi namaz kılacağım diyor. Öbürü ben daimi oruç tutacağım. Bu şekilde konu Resulullah'a ulaştırılıyor. Resulullah onları çağırın bana. Gelince ben Allah'a en yakın olan peygamberim demiyor. Diyor Allah Resulü. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılmak hayır. 7 vakit namaz kılıyorum. En yakın olan benim, beni örnek alın diyor. Ve evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse evlenmemek hayır. Resulullah'ın sünneti evlenmekse onun sünnetine uygun bir hayatı yaşamak bizim vazifemiz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam rahmetli olan bir yakınımızın mezarını ziyaret edip ve Yasin suresini okumamız rahmetli olan insana bir faydası olur mu? Bize faydası olur sevgili kardeşim. Okuyan kişi ne ekerseniz onu biçersiniz. İnsanlar bu dünya hayatında ne yaparsa sadece kendine yapar. Kötülük yapan da kendisini yapar, iyilik yapan da kendisini yapar. Yasin okuyan kişiye birçok faydası olur. Nitekim Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesinde biz bu kitabı sana bir şey olarak yer etmedik. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın indirilmesi hay olan, yaşayan olan insanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması için. Uyarılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş, o zaman azap sözü üzerine hak olacak. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yaptığımız bütün hizmetlerin Allah için yapılması gerektiğinin idrakindeyim. Ama iş dünyamda etrafımdaki insanlardan aferin bekleme duygusu var. Bu beni rahatsız ediyor. Bu duygudan nasıl kurtulabilirim? Zikrini artırırsan, afetler azalırsa bu duyguların da zaman içinde azalır. O beklenti içinde olman da kaybolur inşallah. Allah'ın istediği bu. Dolayısıyla her şeyin anahtarı zikir. Zikir, daimi zikre ulaştığın gün o insanların sana aferin demesi, dememesi, senin yermesi senin için eşittir. Hiçbir noktada Allah'ın yolundan sapmazsın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Her toplumun içinde Allah'ın görevlendirdiği dostlar var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Her toplumun içinde Allah'ın görevlendirdiği dostları var mıdır? Vardır. Bir kere her zamanda Allah-u Teala'nın her 100 asırda bir gönderdiği, vazifeli kıldığı, müceddit olarak zikrettiği devrin imamı vardır. Devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi söz konusu değil. Hayatta olan insanlardan Allah seçiyor. Şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmete din işlerini yenilecek bir müceddit gönderiyor. Bu müceddit hidayete erdirendir. Ama her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala belli Resuller tayin ediyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bu belli Resuller Allah'ın dostlarıdır. Dört görevle vazifelidirler. O kadar ayetleri tilavet ediyor, bir tabi onun nefsini tezkiye ediyor, iki kitabı öğretiyor, üç hikmeti öğretiyor, dört. Dört görevle vazifeli olan her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala veli Resuller gönderiyor. Veli Resuller devrin imamının temsilcileridir. Onlar hidayete vesiledirler veli Resuller, ama hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Bir de o devir kavim Resullerin yetiştirdiği 7 sava 4 teslimi yaşayan veli mürşitler var. İşte devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olan 7 grup insan. Kavim Resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulvi elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan. Her devirde var mıdır? Vardır kesinlikle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız sırat-ı müstakim nedir diye size şöyle cevap vereceklerdir. Doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir. Dost doğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah Teala sırat diyor, yol demek. Müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş olan bir yol. İşte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri
mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah-u Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah-u Teala En'am 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah-u Teala eğer şirk koysalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem En'am suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala Yunus suresinin
25 ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara asen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah Teala. Yunus 26'da. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah-u Teala'nın çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç onlara ahsen-i hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebîni. Çünkü onlar o zaman sizi
Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zalikum vasakum bihi. Lealekum tettekun. İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Kale haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık Sırat-ı Müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı Müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil Tarık-ı Müstakim adını alır. وَلَكَدْ هَلَكْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Bir defa daha söyleyelim. وَلَكَدْ andolsun ki هَلَكْنَا biz kıldık, halk ettik, yarattık. فَفْكَكُمْ sizin üzerinizde سَبْعَ yedi تَرَائِكَ yedi tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize yedi tane tarik kıldık. İşte bu yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i içerir. Ve Tarık-ı Müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan yedinci kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla birinci kat arasındaki, birinci gök katı arasındaki tarik, birinci tariktir. Tarık-ı Müstakim'in birinci tarikidir. Birinci katla ikinci kat arasındaki tarik, ikinci tariktir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara bağlanan yedi tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i vücuda getirir. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında onlar ki Allah'a insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yoluna girmeye mani olurlar diyor. İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirlerdir. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi, Allah'ın yoluna gireceklerdi ve bütün günahları sevaba çevirecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la liyehdihum tarika, ve Allah onları tarika müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik, zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan
Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar yedi tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, yedi tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat halek nafe kakum sapa tarayka andolsun ki üzerinize yedi tane tarik halk ettik diyor, yarattık. Bu yedi tarik sizi yedinci kata çıkarır. İki tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. İkinci tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız yedi katlık yolculuk. Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay, ilk sırat-ı müstakim oldu. İkincisi dikey, dikey sırat-ı müstakim oldu. Adı tarik-ı müstakim. Yedinci kata ulaştınız. Yedinci katta evvela kader hücrelerinden Ümmü Kitab'a ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk, birinci merhaleniz. Sonra oradan Kudret Denizi'ne ikinci merhale. Oradan

Oradan Makam-ı Mahmud'a, Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Sali'ne ulaşırsınız. Dördüncü tarik. Oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik. Oradan Setül-i Müntaha'ya ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası levh-i mahfuzdur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitab'dan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmü Kitab'dır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihinden evvelki Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sidret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarik-i müstakim bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde isimler alırlar. Bir insanın ruhunu ait olduğu, tabi olduğu dergâhtan Allah'a kadar ulaştıran demek ki iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yol var. Birinci sırat-ı müstakim ana dergâha ulaştırır kişiyi tabi olduğu dergâhtan. İkincisi tarik-ı müstakim zemin kattan yedinci kata kadar uzanan en büyük yolculuğu ifade eder. Yedinci gök katından itibaren, başından itibaren sonuna kadar giden ikinci yatay tarik-ı müstakim bu

Bu tarikumuzda kim? Üçüncü tarikumuzda kimdir? Yedinci gök katında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetli Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikumuzda kimdir? Sıratımızda kimdir? Bunların hepsi iki yatağı.

ay iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Atlarına Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebbila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor min kabl en yetikum azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yusale, ulaştırmak. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde zaten 22 tane Kur'an meali var. Bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında. Hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartını indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ı bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ilka kelimesi, likae kelimesi, aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisalılar, sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte tüm insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine İade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse, bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolanan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyyid-i Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdist olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala havesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olması, olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe, hayranlığın geliştiği kademedir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır.
O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7,49 eder. %2 de rahmet nuru %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasretlerle var %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hep sizlere mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. Bu da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak. O da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah-u Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız.
Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi safa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı, kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri, nefsin kalbindeki afetlerin, hasretlerle oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasretlere doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah-u Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah-u Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulu'l-Albab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı 3 makamdır. Bu 3 makamın 3'ü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin 5., 6. ve 7.'sidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz, mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah-u Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah-u Teala. İki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
Dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün siz Allah'ın %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size iki kat versin. Ve üzerinizdeki nimetini tamamlasın. Ölmeden evvel ölmek. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunun cevabını verebilmek için evvela ölüme gitmemiz lazım. Ölüm nedir? Bir insanın vücudunda 70 milyardan fazla hücre var. Bu 70 milyar hücrenin her birinde mitokondriler var. Yani elektrik üreticileri. Onların ürettikleri enerji sebebiyle fizik vücudumuz her türlü fonksiyonu gerçekleştirebilir. Yapacağı her şey bu muhtevaya bağımlıdır. Mitokondriler elektrik ürettiği için bütün işlevler görülebilir. Düşünebiliriz, konuşabiliriz, görebiliriz, hareket edebiliriz. Midemiz, bağırsaklarımız, kalbimiz, her şeyimiz çalışır. Neyle çalışır? Mitokondrilerin ürettiği elektrik enerjisiyle.

Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin diyor. Nimetlerini 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, işte vücudumuzdaki mitokondriler elektrik üretimi durdurdukları zaman ölürüz. Ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler, ölüm melekleri? O kişinin üzerindeki kontağı kapatıyorlar. Ve mitokondriler elektrik üretimini devam ettiremiyorlar. Ettiremeyince önce beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ölümle birlikte nefsimiz ve ruhumuz için onların yerleşim mahalli olan, onların yuvası olan, sığınağı olan fizik vücut artık onlara sığınak olmak vasfını yitirir. Çünkü ruh emr alemine aittir. Nefs berzah alemine aittir. İkisi de bu aleme ait değildir ve ölümle beraber fizik vücudumuz artık onlar için bir ilticagah olamaz. Sadece bir görüntü haline girer. Eğer nefsinizle zahiri alemde bir tayin mekan gerçekleştirirseniz, o zaman göreceksiniz ki bu zahiri alemde bulunan hiçbir şey sizin için madde değildir. Evin duvarlarının içinden geçebilirsiniz. Çatısından çıkabilirsiniz. Çatı kapalı olsun. Sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanlar da aynıdır. İşte hayatta olan bir insan öldüğü zaman cesedi ölen o ceset

ayrılan ruhu beraberlerine alarak yedi tane gök katını beraberce aşarlar. Sitet-i Münteha'ya kadar birlikte gelirler. Sitet-i Münteha'dan öteye de ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak olayı fena fillah'tır. Allah'ın zatında yok olmak demektir. Peki, bu 700 kat ne demek oluyor? Bire 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu şu dünyada bir hayat yaşar. Sonra da bir gün ölür. Bu hayatı yaşadığı sürece o kişi Allah Teala'dan yardımlar alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları çok üst seviyede kişiye gelmeye başlar. Bir insanın Allah'tan aldığı yardımlar nelerdir diye mi soruyoruz? O zaman cevaplara gelin beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala'dan hiçbir yardım alamaz ve öldüğü zaman da mutlaka gideceği yer cehennemdir. Hangi istikamette yardım alamaz? Rahim esmasıyla yardım alamaz. Allah'ın rahmet esması bütün insanlar için vardır. Onlara şu dünyada yaşamaları için oksijeni, suyu, gıda maddelerini, giyimlerini, kuşamlarını sağlayan Allah'tır. Allah'ın Rahman esmasıdır. Ama Allah'ın bir de Rahim esması var ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde tecelli eder. Neyi oluşturur Rahim esması? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ama dilerse Rahim esması derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse de emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rahim esmasıyla tecelli neleri ihtiva eder? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Etti, kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin durumuna göre, o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alır veya görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Ya o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ya da işitme hastasının mührünü açar.

O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Öyleyse kişinin kendisine yapılan davete icabet statüsü içerisinde Allah'ın davranış biçimi bu. Kişi davete sadece icabet etmez. Karşı çıkmamıştır, kavga da etmemiştir. Davet yapana da saldırmamıştır. Onunla bir tartışmaya girmemiştir. Ondan nefret de etmemektedir. Bu kişi sadece kendisine davet yapmamıştır ama daveti kabul ettiğine dair bir işaret yoktur. Kabul etmemiştir daveti. İşte böyle bir insan da Allah Teala hastalar üzerindeki engelleri kaldırır. Başka birisi de Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Hem de öfkelenmiştir, kavga etmiştir kendisine bu tebliği yapanla. Onu aşağılamaya çalışmıştır. Böyle olanların da Allah Teala uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor. Ama bu kişi sadece kabul etmeseydi, kavga etmeseydi, anlaşmazlık çıkarmasaydı, o zaman sadece hastaları üzerindeki engeller alınacaktı. Yani işitme konusundaki onun işitme hastasının üzerindeki mühür açılıyor sadece. Hastanın üzerindeki engel, işitme hastasının mührü açılıyor. Kalbindeki mühür açılıyor Allah Teala tarafından. Gözlerinde de bir değişiklik yok. Sadece görme hastasının, basar resimli görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perde alınıyor. Öyleyse öyle kavga etmeden sadece kabul etmeyenler için hastalar üzerindeki engeller alınıyor. Kavga edenler için uzuvlar üzerindeki engeller alınıyor. Ya bu kişi başkalarını da Allah'ın yolundan çıkartmaya çalışan birisi ise kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmaya da inanmıyor. Başkalarının da hayır diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. İnsan vücuduna hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür diyor. Onun için diyor, kim size Allah'a ulaşmayı dileyin falan derse o mutlaka yalan söylüyordur diyor. Onu diyor reddedin. İşte bu davranışın sahibi olan kişinin hem görme, işitme, idrak etme hastalarının engelleri konur. Hem de uzuvların, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engeller konur. Ondan sonra da o kişinin kalbine Allah Teala ekinleti koyar. O kişi görmez, işitmez ve idrak edemez. İşte biz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala bu engellerin hepsini birden kaldırıyor. Kaldırırsa ne olur? Kaldırırsa o zaman kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun söylediklerini irşat makamının kendisine söyledikleri olarak değerlendirir, işitir ve idrak eder. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişilerindeki faaliyetine şöyle devam eder. O kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne yapar? Sonra o kişi üzerinde
yeni bir tesir icra edecektir Allah Teala. Göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gireyince. Sonra ne yapacaktır? O kişi için Allah-u Teala'nın bundan sonra yapacağı şey فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. O kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala tecellilerini devam ettirecektir. Ne olur? Bu kişinin üzerindeki tesirlerini Allah Teala devam ettirecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nurları onun fazla beraber gelecektir ama kalbinin içine o delikten geçerek, Allah'ın göğsünü yardığı delikten geçerek, o menfezden geçerek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde %1, sonra da %2 rahmet birikimi olacaktır. Bu birikim olduğu zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olursa ne olur? O kişi mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Ve sorduğu zaman mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. İşte o mürşide tabiiyetten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği olaylar cereyan edecektir. Şimdi kişi mürşidine ulaştı. Ölmeden evvel ölmenin başlangıç noktası burasıdır. Ölmeden evvel öldüğümüzde ne olur? Öldüğümüzde ne oluyordu? Eğer ölmeden evvel ölmemişsek, Allah'a ulaşmayı dilememişsek ruhumuz vücudumuzdadır. Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları bu vücuttan ruhu çıkartacaklardır. Daha doğrusu ruh, fizik vücut ölünce otomatik olarak açıkta kalacaktır. Çünkü fizik vücut onun için artık bir görüntüden ibarettir. O ruhu yanlarına alacak ve Allah'a ulaştıracaklardır. Nasıl? Beraberce zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katta da yedi tane alem geçmek suretiyle yedinci katın sonuna ulaşacaklardır. Ve orası Sitretül Müntaha'dır. İndi İlahi'nin en yüksek noktası. Oradan o ruh dikey olarak Allah'ın zatına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi ölünce ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Peki, kişi hayatta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidine ulaştırdı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirince ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşmıştır. O dergahta ayrılır. Oradan da devrin imamının dergahına yatay bir yolculukla Sebil isimli bir yol üzerinden ulaşır ve onarlık saflardan bir tanesine, hangisine uygunsa yeri, oraya ulaşır. O safta yerini alır. Her saf 10 ruhtan oluşur. Onarlık diziler halindedirler.
her safın önünde rahleler, rahlelerin üzerinde de mutlaka herkesin bir Kur'an-ı Kerim'i orada onlara ders öğretmek üzere hazır vaziyette bekler. Oturmak bizim gibi masalar üzerinde oturmak değildir, yere oturulur, rahleler de yerdedir. İşte bu ruhlar yükselecek noktaya geleceklerdir. Burada Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ruhun vücuttan ayrılmasının yanı başında Allah-u Teala'nın o kişiye 7 tane nimeti söz konusudur. Birisi budur. Ruhun vücuttan ayrılması nasıl gerçekleşir? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona senin Allah'a mülaki olmak günün, gövmüt talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. Ben Allah'ın emrini tebliğ etmekle vazifeli olarak geldim. Görevi ben devralıyorum der. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu yerleşme bizim büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü hilesinden korunmamız anlamına gelir. Bir koruyucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir vakayla karşı karşıyayız.

Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütün insanlar için birinci işlev devrin imanın ruhunun başlarının üzerine gelmesi. İkinci nimet, bunun üzerine ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşmasıdır. Üçüncü nimeti Allah Teala'nın mürşidi ulaştığımız zaman o kişi için onun günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala kim diyor mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa, nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat diyor, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa ve bu seviyede bir mümin olursa, yani imanı artan kalbine iman yazılır. İmanı artan bir mümin olur. O zaman diyor onların günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşlemlerden birisi başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. İkincisi bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncüsü günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncüsü o güne kadar Allah Teala bize her bir derecelik sevabımıza 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ikinci kata ulaştığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala size 1'e 700 versin sözü bununla alakalıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o hayatı boyunca sadece her yaptığı sevaba karşılık 1'e 10 almış olan birisidir. Ama ölmeden evvel ölürse daha ölmeden evvel o kişinin alacağı nimetler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse nasıl bir olay bu? Daha yakından bakalım. Merceklerimizi olayın üzerine fokus ettirelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'dan saydığımız hediyeleri aldı ve mürşidine ulaşıp davetini gerçekleştirdi. Ruh vücuttan ayrıldı. Kişi ne yapacak? Zikir yapacak. Zikir nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın, rahmetle salavatın ulaşmasını temin edecek. Bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinde oraya ulaşıp rahmette, fazla salavatta yerleşecek mi? Hayır, sadece başlangıçta %2 rahmet yerleşir. Daha fazıllar nefsin kalbine girmeden evvel rahmetin ulaşabileceği en yüksek rakam
%2'dir. %2 rahmet gelir, kişinin kalbine girer. Ve bu rahmet %2'ye ulaştığı zaman kişi mürşidine ulaşma hakkını kazanmıştır. Söylediğimiz gibi hacet namazını kılmıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ama kalbine o ana kadar giren sadece %2 rahmettir. Ne zaman rahmetle fazl, rahmetle salavat bu kişinin kalbine girip de fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak, ancak mürşidine tabi olduktan sonra. Tabi olunca ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamın dergahına gider. Ne zaman Allah Teala o kişinin ruhunu birinci kata yükselme hakkıyla mükafatlandırırsa, o kişi de ilk 6 kata kadar çıkabilen kervana katılır. Bunlar insan ruhları kümesidir. Giden kervan dediğimiz deve kervanı değil, insan kervanı. Bunlar zemin kattan birinci kata kadar yükselirler. Ve birinci katta secde ederler. İlk defa gelen birisi eğer birinci kata çıkma hakkını elde ettiyse birinci kata kadar çıkar ve orada bekler. Diğerleri ikinci kata çıkacaktır. Birinci katta sadece açıkta secde edilir. Ne zaman kişi ikinci kata çıkma yetkisini alırsa, diğerleriyle beraber ikinci kata kadar çıkabilmeye başlar. İkinci katta da su arınma havuzları vardır. Burada su arınma havuzlarında kişinin ruhu su arılır. Sonra üçüncü kata kadar yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescit köşkün alt katında en sonda yerini alır. Ve diğerleri üçüncü kata yükselirler ama o yükselemez. Ne zaman üçüncü gök katına çıkma hakkını elde ederse, o zaman üçüncü kata çıkacaktır. Önce mihenk menfezinden, üçüncü kattan dördüncü kata çıkma yetkisini alacaktır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecektir. Ne zaman beşinci kata çıkma yetkisini alırsa, Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Ne zaman altıncı kata çıkmak yetkisini elde ederse, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanacak, nurlanacak ve yüzü açık yeşil beyaz hale geldikten sonra bu kalıcı olursa o zaman yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihin'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur.
Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alemde indi ilahidir. Kişi zikir hücrelerindeki sürecini tamamlamadan sesedi müntahaya ulaştırılmaz. Sesedi müntahaya ulaşan her ruh için oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi ne yapmıştır? Bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta bu kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren hep kazandığı her dereceye karşılık 1'e 10 alıyordu bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine ulaşmadan evvel. Ama ulaştığı andan itibaren 1'e 100 almaya başlar. Ve birinci kata kadar böyle devam eder. Ruhu birinci kata ulaşıncaya kadar. Ne zaman ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, 1'e 100 olarak aldığı değerler 1'e 200 kata çıkar. Ne zaman ruhu üçüncü kata ulaşırsa, 2 katlı köşk dergaha ulaşırsa, orada secde eder sadece buraya, bu noktada o kişinin kazandığı derece artık 1'e 300 olur. Ne zaman Beytül Makdes'in aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 400 alır. Ne zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 500 olur. Ne zaman Sıbkatullah olma makamına ulaşırsa oraya o noktadan itibaren 1'e 600 almaya başlar ve ne zaman 7. gök katına ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşırsa o noktadan itibaren 1'e 700 almaya başlar. İşte Allah Teala'nın indinde bir kişinin 1'e 700 almaya başladığı nokta ancak o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sağlanır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin anlamına gelen 700 kat versin ifadesi bununla alakalıdır. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Nasıl öldükten sonra herkesin ruhu, eğer o vücuttaysa otomatik olarak ölüm melekleri tarafından alınacak, Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmışsa, zaten ölmeden evvel ölme işlemini kişi gerçekleştirmiş. Bir defa daha ikinci bir ruhu yoktur ki kişinin o ruh gelsin de alsın. İkinci ruhu yoktur ama Allah'ın zatındaki ruh geri gelir. Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler vücuttan çıkardıkları değil, Allah-u Teala'dan gelen ruhu görev yapsınlar diye çıkardı ruhu. Alırlar, Allah'ın katına götürürler ve teslim ederler.
Böylece o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi nasıl tamamlanıyorsa, ölümden sonra da o kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ikinci defa gerçekleştirilir. Ama bu, ölmeden evvel ölenler için ikinci defa gerçekleştirmek söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, o kişi velayeti ihraz etmediyse, Allah'ın evliyalarından biri olamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişinin ruhu vücudundadır. Vücudundaki ruhu Allah'a ulaştırırlar. Onlar 1'e 700 falan alamazlar. Dünyadayken 1'e 10 alırlar. O kadardır onların nasipleri. Ama ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, 1'e 700 kat nimet almayı gerektirir Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Ölmeden evvel ölmek. Allah Teala bu sohbetleri dinleyen herkesi ölmeden evvel ölmek ve Allah'ın ermiş evliyası sıfatlarına kavuşmak imkanını versin. Duamızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Kim böyle bir dilekte bulunursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kendisinin gayretiyle değil, Allah'ın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı vakasından hareketle, o kişi ölmeden evvel Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır o kişinin ruhu. Ölmeden evvel böylece ruhu Allah'laştığı için kişinin ölmeden evvel ölmüş olacaktır. Darısı ölmeden evvel ölmeyenlerin başına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إياك نستغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın birinci safhası ya da 28 basamaklık İslam merdiveninin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. 4 tane teslim, ama bu 4 tane teslim 7 safhada oluşur. Bu 7 safha Vel Asr suresinde 4 tane 7 basamakla ifade edilmiş. Allah Teala buyuruyor Vel Asr, asra zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar muhakkak ki, le kullanmış Allah Teala, mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapma kademesinde olanlar, nefs tezkiyesi yapanlar da hariç. Ve tevasav bilhak, Allah'a ruhunu ulaştırarak ermiş evliya olanlar da hariç. Ve tevasav bir sabr, sabrın sahibi olup birbirlerine sabrı tavsiye edenler de hariç. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade ettiği muhtevada 4 tane 7 basamak görüyoruz. Ve bu konu bizi neticede 28 basamağa ulaştırıyor. Başlangıçta herkes hüsranda sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Reddederler, yalanlarlar. Onlar hüsranda olanlardır ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Hüsranda olanlarsa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kimin
günah tartıları ağır gelirse ya da sevap tartıları hafif gelirse, ikisi de aynı şeydir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer, ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. İnnen insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Bu insanlar aynı zamanda delalettedir, aynı zamanda küfürdedir, aynı zamanda şirktedir. Çeşitli ayetler ayrı ayrı cephelerden insanları değerlendirmiş. Ama bu ayet-i kerimede insanların hüsranda olması söz konusu. Vel Asr suresi innel insane lefî hüsr diye başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar buyuruyor Allah-u Teala. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç. Âminû olanlar hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olanların gördük ki gidecekleri yer cehennem ve sonsuza kadar orada kalacaklar. Ama kim âminû olursa o hüsrandan kurtuluyor ve gideceği yer cehennem olmuyor, cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Burada Allah-u Teala'nın bütün insanlar için husule getirdiği bir hedef var. Hüsrandan mutlaka kurtulmak. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Âminû olanlar. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar hüsrandadırlar diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulur. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan mutlaka kurtulacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyecek ve hüsrandan mutlak olarak kurtulacaksınız. Hüsran artık sizin için geçerli değildir. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece hüsrandan mı kurtulur? Hayır, sadece hüsrandan kurtulmaz. Bakınız nelerden kurtuluyor. Allah-u Teala buyuruyor ki

1 Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar, bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, bütün fırkalarda olmak var sevgili kardeşlerim. Bir de tek bir fırkayı oluşturmak var. O tek fırkada olanların hepsinin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Tek bir fırkada olanlar, onlar Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre takva sahipleri ve onlar şirkten kurtulanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan sadece Vel Asr suresinde ifade edildiği gibi hüsrandan kurtulmuyor. Şirkten de kurtuluyor. Aynı zamanda takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şeytanın kulu olmaktan da kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz Zümer suresi 17. ayet-i kerime diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar ki diyor, tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kurtuldular. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu olmaktan kurtulan o kullarımı müjdele diyor. Sahabeden netice itibariyle başlangıçta hepsi dalaletteydi, küfürdeydi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunların hepsinden kurtuldular. Bu ayet-i kerimede Zümer 17'de onların tağuta, yani insan şeytanlara ve cin şeytanlara, kısaca şeytanlara kul olmaktan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan da kurtulur. Öyleyse bir başka açıdan yaklaşalım konumuza. Başka neden kurtulur? Cehennemden kurtulur ve aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, affedersin. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir
cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sadece hüsranda değiller. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Ne gördük? Şirkteler, takva sahibi değiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Bu tağutla insan ve cin şeytanla alakalı olan bir başka kesime girdiğimiz zaman onların aynı zamanda kafirler olduğunu da görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ve bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlara gelince onlar tağutun dostlarıdırlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, müminler. Ama amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan ben Allah'a inanıyorum, öyleyse ben müminim diyemez bu ayetler varken. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe mümin olamaz. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Yoksa inanan bir insandır. Bu itibarla hak mümin olamaz ama mümin standardına sahiptir. İnanan demektir çünkü mümin olmak, ama cennete giremez. Cennete sadece Allah'ın dostları girer, şeytanın dostları Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Onun için batıl inançlara inanmayın sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan mutlaka cennete gider hadisi bir uydurma hadistir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah Teala'nın peygamberi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Ama siz Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an'ı yazdırmış ve Allah Teala'nın konuşturduğu peygamber, onu Allah konuşturduğuna göre onun söylediği söz hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olamaz. Allah'ın Nebi Resulü Allah'ın tasarrufunda bütün konuşmalarını Allah yaptırıyor. Diyor ki o kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Sadece benim ona yaptırdıklarımı yapar. Sadece benim ona konuşturduklarımızı, benim ona söylettiklerimizi söyleyebilir diyor. Benim ona söylettiklerimi söyletebilir diyor. Kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendi iradesiyle bir şey yapamaz diyor. Bizim tasarrufumuzdadır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir birinci basamak var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın yardımını almaya başlar. Üçüncü basamakta baştan başlayalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Başlarına gelen olaylara verdikleri davranış biçimi cevaplarıyla. Kimler Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa çıkarlar. İşte onlar hüsrandan, cehennemden, dalaletten kurtulanlardır.
ve takva sahibi olanlardır. Onlar için Allah Teala muhtevayı açıkça koymuş ortaya. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastasının üzerindeki, basar hastasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Görme hastasının üzerindeki perdeyi, vakrayı gene alırız diyor. O kişinin gözleri görmeye başlar diyor. Onların kulaklarındaki vakrayı alırız diyor. Görme, işitme hastasındaki mührü alırız diyor. Onların kalplerindeki ekinneti alırız diyor. Onların kalplerinin mührünü açarız diyor ve kalplerine ihbat koyarız diyor. İdraki önleyen müesseseyi alırız, idraki sağlayan ilahi bir mekanizma koyarız oraya, o kişinin idrakini açarız diyor. Böylece bu kişi yedinci basamağa ulaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insanların muhtevasına bakalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar üç şekilde dilemezler. Bir, kayıtsız kalır kişi. Kendisine tebliğ mutlaka yapılacaktır, yapılmıştır. Yapıldığı zaman ilgilenmez. Yani davete icabet etmez ama tepkisi yoktur. İki, davete icabet etmediği gibi karşı çıkar. Sen yanlış biliyorsun der. Bu yaptıkların, bu söylediğin şey yalan der. Karşı çıkar ve Allah'ın ayetlerini böylece inkar etmiş olur. Buna ayrı bir formül uyguluyor Allah Teala. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı çıkıyor, kendisine tebliğ yapana karşı çıkıyor, onunla tartışıyor, hatta kavga ediyor. Nefret ediyor ondan, nefretle arkasını dönüyor. Böyle insanlara Allah-u Teala'nın farklı dizaynı var. Bir de karşı çıkmak bir tarafa, karşı çıktığı gibi, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor öğretisiyle. İşte bu üç çeşit insanın üç ayrı cezalanma müessesesi var Allah-u Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine ihtar edildiği halde, kayıtsız kalarak bunu kabul etmeyenler, Bakara Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde ifade ediliyor bu insanlar. Ve Allah Teala diyor ki, bu Bakara Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde, onlar diyor kendilerine tebliğ yapıldığı zaman, mümin olmazlar. Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Allah diyor onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar diyor.

idrak hassasını mühürler diyor. Görme hassasını mühürler, işitme hassasını mühürler ve kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Bunlardan sadece görme hassasının mühürlenmesi, görme basar isimli görme hassasının üzerine gıçavet adlı bir perde çekilmesiyle gerçekleşiyor. Peki bu insan itiraz etmemiş bir insan. Uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Peki inkar etmiş birisi karşısına çıkmış, tartışmış ve nefret ediyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Allah'a ulaşma dileğini öğrettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız," diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir perde çekeriz diyor. Seni görmelerine, seni irşat makam olarak görmelerine engel oluruz diyor. Onların diyor, kulaklarına seni işitmelerine engel olmak için vakra koyarız diyor. Onların diyor, kalplerine seni idrak etmelerine mani olmak için ekinnet koyarız diyor. Onlar kör, sağır ve dilsiz olurlar diyor. Ve arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. İşte kalplerine engel koyulanların durumu. Öyleyse kalbine kişinin engel konulmuş. Bu engel sebebiyle de kişi ekinnet sebebiyle idrakten yoksun. Birinci grup sadece kabul etmiyor, tepkisiz. İkinci grup kabul etmiyor, nefret ediyor, kavga ediyor, itiraz ediyor. Bunlara Allah Teala bunların uzuvlarına engel koyuyor. Peki bir üçüncü grup var. Hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel koyuyor. Engel oluyor. İşte bu insanlar için de Allah Teala ikisini birden uyguluyor. Hem görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor, engelliyor, hem de görmeyi temin eden gözleri hicab-ı mestureyle örtüyor, işitmeyi temin eden uzuvları, kulakları o kulaklara vakra koyarak engelliyor ve kalbe ekinnet koyarak kalbin de uzuv olarak idrak etmesine engel oluyor. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu müessese çok açık ve kesin. O insanların hem uzuvlarını görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor, hem de hastalarını gene görmekten, işitmekten ve idrak etmekten alıkoyuyor. Hem uzuvlar hem hastalar beraber. İşte bu konuda Allah Teala'nın söylediği, uzuvlar konusunda söylediği işaret hem söylediğimiz İsra

Suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamıştır. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada insanların kalplerine baktığımız zaman o insanların kör, sağır ve dilsiz olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki insanların büyük kısmı başlangıçta kendilerine tebliğ yapıldığı zaman inkar ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve hem uzuvlarının hem de hastalarının kapanmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın sistemleri herkes için otomatik çalışır. Ya insanoğlu Allah'ın davetine icabet eder ya da etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhteva 7. basamakta buraya dayanıyor. Ama her kim Allah'ın söylediklerine itiraz etmezse ne olur? Allah Teala onun kalbine sadece ihbat koyar. Onun kalbinde ekinnet yoktur. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onun kulaklarında vakra yoktur. Onun görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir engel yoktur. Onun işitme hastası mühürlü değildir. Onun idrak hastası mühürlü değildir. Kalbi de mühürlü değildir. Neden? İtiraz etmemiştir ki Allah Teala onu bu tarzda bir cezalandırma işlemine tabi tutsun. Öyleyse muhtevayı bu noktaya taşımadan evvelki olaylara gelin beraberce bir defa daha bakalım. 7 basamaktan bahsediyor. 1. basamakta ne olur? 1. basamakta insanlar olayları yaşarlar. Allah Teala buyuruyor ki insanlar olayları yaşarlar. Ama kısas üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizlerin hoşunuza gitmez ama sizler için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizler için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar her zaman yanlış hüküm verebilirler başlangıç noktasında. Doğru tercihi yapabilenler Kur'an hükümlerine uyabilenlerdir her zaman. Bir de geliyoruz 2. basamağa. Allah Teala özellikle insanları inceliyor. İnsanları imtihanlara tabi tutuyor. Ve bu imtihanlarda kazanabilenler, onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler çıkıyor. Allah'ın her an insanlar imtihanlarıyla karşı karşıya. Herkes Allah-u Teala'nın sözüne dikkatle bakalım. Her sene onları birkaç defa imtihana tabi tuttuğumuzu bilmezler mi diyor? İnsanların davranışlarıyla İnsanların kendilerini ortaya koymaları söz konusudur. İşte
Burada Allah-u Teala'nın daveti, kendisine daveti söz konusu. Bu musibetlere cevap verenler, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kendilerine musibet isabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar sadece kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Nitekim Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde 157'de, Bakara 157'de işte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Hidayette olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Ama hidayete ermek, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 21. basamakta gerçekleşir. Ve de kim bu insanlardan, kim musibetlere böyle bir muhteva tanıyorsa, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa, işte onlar 3. basamağa ulaşabilenlerdir. Onlar 3. basamağın sahibi olurlar. 3. basamak oluşur oluşmaz da Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah-u Teala sadece o insanlara, biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlara, kendilerine musabet isabet ettiği zaman, bunu diyen insanlara Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bunu diyen insanlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde onlara tebliğ yapıldığı zaman evvelce gözleri kapanmış olabilir, kulakları kapanmış olabilir, kalpleri kapanmış olabilir, görme, işitme ve idrak hastaları kapalı olabilir. Ama Allah-u Teala onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Tebligat daha evvel yapılmışsa kapatılmıştır uzuvlar. Ama akılları başlarına gelip de Allah'a ulaşmayı dilediklerinde derhal bütün uzuvlar ve hastalar açılır. İşte o insanlar Allah'ın huzurunda beraat edenlerdir. Onlar ölüyken hayata getirilenlerdir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi dünya hayatına ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Allah'ın huzuruna ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar buraya, 7. basamağa ulaşabilir. Onlar Allah-u Teala'nın mükafat verdiği insanlardır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kesin olarak görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dalalette. Öyleyse bütün insanlar için
söz konusu olan şey bu hususu gerçekleştirmektir. Allah-u Teala'nın indinde bu muhteva tayininde görünen odur ki sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ölü olmaktan, dünyaya karşı dünyadaki mürşidi görmek açısından kör iken, onun sözlerini işitip idrak etmek açısından idraksizken, işitemezken, kalpleri de bu açıdan idraksizken, onların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Dünyadaki bu manevi ilme karşı ölüler. İrşat makamına karşı ölüler. Sonra da Allah Teala onları canlandırdığını, hayata getirdiğini söylüyor. Onların dünyaya bakan gözlerini açarak, dünyadaki sözleri, mürşidin sözlerini işitmesini sağlayarak ve o söylenenleri idrak etmelerini sağlayarak. Ölüyken hayata getirdiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. 4. basamakta kişinin görme hastasıyla gözlerin üzerindeki engel alınıyor. Görme hastası açılıyor, gözlerindeki hicab-ı mestüre alınıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakra alınıyor ve işitme hastalarının mührü açılıyor. 7. basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor, kalplerindeki mühür açılıyor ve kalplerin içine ihbat konuyor. Burası 7. basamaktır. Artık o kişi bir ölü değildir. Allah'ın ayetlerine karşı ve irşat makamına karşı canlı, gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'yla bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah-u Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış, niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını. Cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka
Mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin. Bir başka ifadeyle, gene bizim tabirimizle, insanların tabiriyle evliya olabilsin. Aslı veli olabilsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, olaylara baktığımız zaman Allah'ın her şeyi biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi iskeleden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacak. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesine müntahaya ulaşacak.
Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, birliğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah birliğindedir İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir. Ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise, yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediyse budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor, ben sizi kendime ulaştıracağım.
Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarında görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi, fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin.
belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce beş vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman beş vakit namaz Kur'an'daki yedili sisteme paralel bir hale gelir. Yedi vakte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü yedi safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun Allah'a ulaşması. Dört. Nefsin Allah'a teslim olması. Beş. Muhlis olmak. Altı. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, meç, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada mutluluktan başka güzel şey? Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır, bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz, bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım.
Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutluluğunuzu temizleyecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hayat namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayrimümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin iç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, 7 kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek.
O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda, her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, evçilerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kafı olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdik ki herkes çok para kazansın. Ve para kazanmanın bunları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi %98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlardır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi devrin imamıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes, herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık bu kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %50'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse

Aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası, hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar. Çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddedna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Yine nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var, iç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler, aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar.
İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada, bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya, yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz.
ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz iblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun
İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok, kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız, bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım, eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok, ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa, buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir,
O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış.
Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların girip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar.
tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 3/4 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler.

gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı mustakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan keşke ben toprak olsaydım diyecek. Naziat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı, onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet, kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa,

O takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur. Onun sonu Rabbinedir. Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. Ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı,
başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, hünnese, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun, deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline.
Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara, bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan!
Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasındayken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler, kafirler yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak ameni olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya and olsun. Ve vaat edilen güne and olsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene and olsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar, onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar, müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah, her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenu olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihate edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur.
17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış
süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola
gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Ve Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır Akabe'yi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim, onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle, Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun, o beldenin en şakisi, deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, o Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz, dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah, onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir.
ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan Hüsna'yı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina dağına and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü, eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan, Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman,
ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar, hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve ama kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekasur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar,
ve sabrı tavsiye edenler, 4. 7 basamağı aşanlar,